İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarımla karışan acılarını öpüyorum.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vion FM.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısı ile hizmetinizde. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Animo Eczanesi Wallensteinstrasse 61 20. Viyana'da. Wallensteinstrasse 61 20. Viyana. Bovul Kebap Parndorf ve Floristdorf 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Floria Events Dekorasyon Gürbey Restorant Viyana'nın çorbacısı, Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz.

0: Viyana'da bugün sıcaklıklar rekor derecelere ulaşacak. An itibariyle sıcaklık 22 derece. Çok güzel bir hava var dışarıda. Ama gün içerisinde sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak. Yanlış duymadınız, 33 derece.
1: Tabii ben de.
0: Cumartesi günü 34 derece sıcaklık bekleniyor. Pazar 32. Ama yağış da görünüyor. Bir bulut herhalde gelecek, ıslatacak ve gidecek. Önümüzdeki hafta komple 30 derecenin üstünde sıcaklıklar, bilginiz olsun. Bugün hiç çalmadığım eserleri çalacağım. Evet, yanlış duymadınız. Hiç çalmadığım, yayında yer vermediğim eserlerden çalacağım. WhatsApp hattımızı hızlıca hatırlatalım. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp numarası. Artı 43 660 130 1979.

An itibariyle Viyana'da trafik yok arkadaşlar. Tertemiz. Tüm yollar açık, haberiniz olsun. Bir yarım saat sonra tekrardan bakacağız. Viyana trafiği tertemiz, pırıl pırıl, yemyeşil. Hacı İbrahim Kıvrak, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Batu, günaydınlar. Guten Morgen, hoş geldin, güzel bir günün olsun.

0: derse eğer.
1: Cansu günaydın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Cansu.

İbrahim Polat günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Mahmut Akçagöz, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Abi yanıyor diyor. Vallahi Mahmut da çatıda soyunanlardan, yanıyor. Gürcan abiden de resim gelir birazdan. Aleyküm selam Onur. Her ikisi günaydın, hayırlı cumalar, güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah kardeşim, günün güzel olsun, hoş geldin. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar kardeşim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun diyor. Şenol geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Şenol. Nesrin Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumalar. Seyit Ateş günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Hayırlı cumaların olsun. Seydi bizi Reha'da dinliyor. Asbah. Gülşen Hanım günaydınlar. Hayırlı bereketli cumalar olsun hepimize inşallah diyor. Hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Günaydın, musmutlu sabahlar, nurlu, hayırlı cumalarımız olsun inşallah diyor Tülay Hanım, 21. Viyana.

bu sabah tam 7'de ne kadar çok mesaj gelmiş ya, inanılır gibi değil. Hasan abi günaydınlar. Mus mutlu sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum Viyana FM ekibine ve sana. Dinleyenlere sevgiler, selamlar olsun. Eyvallah abi, hoş geldin. Linz'den Hasan abi. Bayram Yıldırım. Sabah şeriflerimiz hayırlı, hanemiz sağlıklı, huzurlu, bereketli. İbadetlerimiz makbul, dualarımız kabul, işlerimiz rast gelsin, cumamız mübarek olsun. Amin inşallah, yolun açık olsun bayram, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ne kadar güzel bir yolda gidiyorsun ya, ne kadar güzel. Sağlı sollu, yemyeşil. Tek şerit gidiş, tek şerit geliş. Yan tarafta bir de bisiklet yolu var, ne kadar güzel yol ya. Yıldız Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar herkese, bereketli bir gün geçirmeniz dileğiyle diyor. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Tamer günaydınlar, hayırlı cumalar. Abi sesindeyiz, hoş geldin. Eyvallah Tamer, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Gökhan İnal, abim günaydın, hayırlı bereketli cumalar olsun inşallah diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir günün olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam Nihat'ım, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi diyor. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Nihat. Best Bike 21. Viyana, Praga Strasse. Hayırlı işler.

Aziz Başkan, günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, hayırlı işler. Allah herkesin gönlüne göre versin diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Murat Baran, günaydınlar. Hayırlı cumaların olsun toprağım. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum Hollanda. Suat, günaydınlar. Hayırlı cumalar büyüklerim diyor. Küçüklerine bir şey yok mu Suat? Sadece büyüklerine mi hayırlı cumalar? Küçüklerinde vardır senin ya. Güzel bir günün olsun Suat.

Mustafa aleykümselam, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, cümleten hayırlı cumalar. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum herkese diyor. Eyvallah Mustafa. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Allah'a emanet. Eyvallah. Yolun açık olsun Mustafa. Hayırlı işlerin olsun. Abi sabah sabah bu ne sıcaktır ya. Stüdyonun içinde inanılmaz. Klimayı açayım da. Klima aldım kendime. Kıydım paraya, kıydım. Günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Murat abi geldi, Murat Erdatlı. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Allah iyiye rast getirsin, kötüye de kendi vicdanıyla baş başa bıraksın. Hayırlı cumalar, eyvallah Ferhat 54, amin inşallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Allah hep iyilere denk getirsin inşallah. Karşımıza iyi insanlar çıkarsın. Kötüler bizden ırak olsun. İsmail Koçer, günaydınlar. Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Sesindeyiz diyor. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin İsmail Koçer. Top 5 listemize yaklaşıyoruz. Bir toparlarsak. Bakın bugün tamı tamına kaç kişi 7'de yazmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 kişi. Tam kurtlar sofrası. 6.59'da yazanlar var bir de. Rahat bir 5-6 kişi de öyle var.

Günaydın kıymetli abim. Eyvallah Emrah. Günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Hayırlı cumalar. Güzel bir günün olsun. Turgut günaydınlar. Selam, günümüz bereketli. Cumamız mübarek olsun. Eyvallah Turgut. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Geldik top 5 listemize. Bugün en hızlı gönderenlerde 5. sırada Kemal müdürümüz var. Hayırlı cumalar Ali, kolay gelsin de. Eyvallah Kemal müdürüm, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Dört numarada bugün Zuhal abla var. Günaydın Ali abi, sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Sağ olasın abla, hoş geldin. Erkencisin bugün Zuhal abla, maşallah. Üç numarada bugün Sadık var. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah Sadık, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. İki numarada Yasin var. Yasin günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Yasin hayırdır, Dündar'ın sesi çıkmıyor bugün. Göremedik daha mesajını. Vay. Flortek hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Top 5 listemizin bir numarasında bugün Leyla Hanım var. Günaydın Viyana FM ailesi. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Hoş geldin Leyla Hanım. Guten Morgen. Tebrik ediyoruz. Bugünün en hızlı mesaj göndereni. Emine abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali abi iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Ahmet Yakup Duman, hayırlı sabahlar. Tüm Viyana FM ailesine sesindeyiz abim diyor. Hayırlı cumalar, eyvallah kardeşim, hoş geldin. Günün güzel, cuman mübarek olsun. Vay Yasin'e bak. Helalin var. Diyor ki Dündar unuttu, ben de hatırlatmadım. Süper ya. Hayda. Dündar diyor ki herkese merhabalar. Dişim ağrıyor. Biraz da başıma vuruyor diyor. Valla Dündar, diş ağrısı çok kötü. Hemen doktora git. Diş ağrısı fena. Başa vuruyorsa daha da sıkıntılı. Abi düşman başına ya. Çok geçmiş olsun Dündar.

Vay be, güne ne hızlı başladık arkadaşlar. Ben bugün evden çıktığımda saat 5.30'du. Abi 5.30'da bile öyle güzel bir hava vardı ki dışarıda, inanamazsınız. Muhteşem bir hava. İşlerin birçoğunu hallettim yayından önce. Erken kalkan erken yol alır diyorlar ya, gerçekten de öyle oluyor.

Suat birinciyi tebrik ediyor. Eyvallah Suat. Tülay Hanım da birinciyi tebrik ediyor. Huu diyor, Leyla'm süpersin. İlkeklere kaptırmadın birinciliği diyor. Bak bak hele ya, bak hele ya. Demet'in yokluğunu hiç aratmıyor. Hacım günaydınlar, guten morgen. Hacım Reisbrücke'den mi geçiyor? Neresi sorusu? Yok, Nordbrücke'den geçiyor herhalde. Yo, Nordbrücke'de neresi burası ya? Brigetten abi ülkeden geçiyor hacım bak. Valla resme bakıp analiz yapmaya çalışıyorum. Resme göre burası Brigetten abi ülke olabiliyor. Kalbim acıyor. Ali Süzen.

Vay vay vay vay vay, Murat abimin doğum günüymüş bugün. Murat Erdatlı. İyi ki doğmuş. 18'inden gün aldı Murat abi bugün.

0: mısın?
1: İyi ki doğdun Murat Erdatlı. Bugün Murat Erdatlı'nın doğum günü. Murat abi doğum günün kutlu olsun, sevdiklerine birlikte. Başta Emine abla olmak üzere. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yaşların olsun inşallah. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin, iyi ki Viyana FM'desin. Vay be, Murat abimiz bir yaş daha yaşlandı. Bakar mısınız ya, ne çabuk geçiyor yıllar. Yıllar, yıllar, yıllar. Daha dün gibi hatırlıyorum geçen sene Murat abinin doğum gününü kutladığımızı. Her şey gönlünce olsun Murat abi.

Viyana FM ailesi olarak Murat Erdatlı'nın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her işe gönlünce olsun Murat abi.

Cansu ilk Cansu yazdı. Dedi ki Murat abimin doğum gününü kutluyorum. Her şey gönlünce olsun. Hiç gelemez. Yarın da benim günüm, doğum günüm dedi Cansu. Yarın yayında yokum. O yüzden Cansu'nun doğum gününü de bugün kutlayacağız. Cansu'ya da jest yapacağız. Disiplin onu. Birazdan Cansu'nun doğum gününü kutlayacağız. Happy birthday, alles Gute zum Geburtstag, yardır Murat abim diyor. Eyvallah, bayram. Murat Erdatlı abinin doğum günü kutlarım diyor, Sadık'ın mesajıydı. Nice mutlu, sağlıklı yaşları olsun kardeşimin diyor. Eyvallah Hasan abi linzden. Kurtlar sofrasında birinci olmak, hele de bir bayan diyor. Tebrik ediyorum diyor Hasan abi ayrıca. Ali Tuğrul, hayırlı cumalar dilerim. Tüm Viyana FM ailesinin yayınlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Ali Tuğrul. Bilememişiz ya, Rice Brüke'ymiş. Hacım sen resmiyi çekmedin, yoksa kesin bilirdim. Yani güzel çekseydin resmi %100 bilirdim. İyi çekememişsin sen ya. Doğum günün mutlu olsun Murat abi, sağlıkla mutlulukla. Eyvallah Emrah, Emrah Karateke. Murat abi doğum günün kutlu olsun, Allah uzun ömürler versin inşallah diyor. Eyvallah. Onur'un mesajıydı. Murat abinin doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllar inşallah. Eyvallah Tamer. 7-11'de ilk ben kutladım, anlamam diyor Şenol. Murat Erdatlı abimin doğum günü kutlar, nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar geçirmesini temenni ederim. Mesajdaki ciddiyete bir bakar mısın ya? Ne abi bu politikacıların mesajı gibi, bayram mesajı gibi doğum günü kutlamışsın Şenol. Bu ne ya? Efsane. Eyvallah Şenol, ama senden önce Cansu kutladı bak. Tülay ablama ve Suat'a teşekkür ediyorum diyor. Oo Leyla Hanım, kaç kişi daha kutladı arada ya? Doğum günü mağduriyeti yaşıyorsun şu anda Leyla. Araya kaynıyor mesajlar. Tebrik ediyoruz Leyla'yı. Valla büyük başarı kurtlar sofrasında. Murat abinin doğum günü kutlu olsun. Eyvallah Mahmut. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara Murat abicim diyor. Eyvallah Suat Aksu. Aziz Başkan, Murat abi doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Eyvallah Aziz Başkan. Cansu'nun da doğum günü kutlu olsun sevgilerimle diyor Tülay Hanım. Aynen, birazdan Cansu'nun doğum gününü de kutlayacağız. Maşallah daha gencecik diyor. Doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yılları olsun inşallah. Eminem diyor çok şanslı diyor. Cansu'nun doğum gününü kutlayacağız birazdan. Doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Nesrin Hanım'ın mesajı. Murat abimin ve Cansu'nun yeni yaşları kutlu olsun sevdikleriyle beraber. Rabbim nice sağlıklı, mutlu, güzel yaşlara ulaştırsın. Demet'in mesajıydı. Demet hoş geldin, günaydınlar. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar abi. Hepimizin cuması hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlıklı olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah. Amin. Ali abimin ne diyeceği belli de diyor. Neyse ben gene de yazarım diyor. Vay vay vay, zirvede toprağım var. Pek yakıştı zirve toprağıma. Leyloş'um tebrik ediyorum. Zirve bir hatunlara pek yakışıyor be ya diyor. Maşallah size. Hadi bakalım, tebrik ediyoruz tüm bayanları. Hep zirvede görelim inşallah. Bak yanılttım Demet de, yanılttım bugün. Murat abimizin doğum günü kutlarım. Nice güzel yılları olsun. Eyvallah Ahmet Yakup Duman. Emine ablamın eşi Murat Erdatlı abimin doğum günü kutlu olsun. Emine abla, iyi ki Murat abiyi bizimle tanıştırmışsın. Beraberce yaşlanın. Sağlıklı, huzurlu yaşların olsun Murat abi diyor. Haydar'ın mesajıydı. Cümleten hayırlı cumalar, çok güzel günlerimiz olsun. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Güzel bir gün, hayırlı işlerin olsun. Selma Hanım günaydınlar. Mus mutlu yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Hoş geldin Belçika.
güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Murat abi doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Sağ olasın Zuhal abla. Murat abimin doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara kral diyor. Eyvallah Yasin, Yasin Tekbaş. Vay be, Murat abim 18'inden gün aldı. Daha Murat abi ya, daha geçen sene değil miydi sana 10. bir anda közde dönerde 17 şapkası giydirmiştik, ne çabuk 18 oldun ya. O da geçen sene miydi, bir önceki sene miydi, vallahi onu da hatırlamıyorum ya şimdi. Kendini savuruşuz yıllar boyu aynı. Sürme değil elebet, her şeye muhalefet olmana bir sebep var mı? Bunu külahıma. Ha, çoğunu duyamadım diyor. İşe başladım Ali Bey diyor. Kusura bakmasın arkadaşlar. Estağfurullah Leyla Hanım. Tebrik ediyoruz tekrardan kurtlar sofrasında birinci olduğun için. Hiç bulaşma. Yasin diyor ki abi diyor. Üç ikincilik bir birincilik etmiyor mu? Hani eskiden diyor top oynarken üç korner bir penaltı ediyordu. Biz öyle oynuyorduk. Çok güzel bir şarkı isteyecektin diyor. Yasin iste bakayım. Vakit olursa arada çalarız. Bir dörtlük dinletiriz ya. Doğum günü kutlu olsun Murat abim. Nice sağlıklı mutlu yıllara sevdiklerine beraber. Allah'ım ayağına tekerine taş değdirmesin. Eyvallah Dündar, sağ olasın kardeşim. Murat abimin doğum günü kutlu olsun. Parti ne zaman? Cumartesi akşamı olursa diyor, iyi olur diyor. Hayırdır Kemal? Kemal müdürüm, cumartesi akşamı olursa iyi olur. Partiye mi geleceksin? Yapar Murat abim bir parti ya, ne olmuş? Dalgalar aşkın ayak sesleri. Bakıyorum da herkes boş boş doğum günü kutluyor diyor. Bir kedi veren yok mu ya diyor. Ya diyor, bir kedi bile veren yok mu diyor. Harbiden ha, dün herkes bir şeyler veriyordu. Murat abime bugün hiç kimse bir şey vermiyor. Niye böyle ya? Niye haksızlık yapıyorsunuz kardeşim? Burada bir adaletsizlik var ya. Hayat geçiyor. Yani Murat abimin dişleri yok mu? Döner yemez mi Murat abim? Saçı kel mi? Yok, kel de değil, saçı da var. Yani bir eksik noksan kusuru yok. Murat abi ben sana adeti bozmayayım abi. Araba kokusu vereyim. Yani efendim araba kokusu veriyorum. Yeni yaşında bol bol koklarsın abi.

0: Dur şöyle yapalım. Finale bıraktık.
1: Günaydın Viyana FM ailesi. Hayırlı günler, hayırlı işler ve bereketli kazançlar. Hayırlı cumalar. Bugün o gün Murat Erdatlı namıyla yatır, yardır Murat'ın doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki bizle tanışmış, iyi ki onu tanımışım. 40 senelik bir dostluk, abi kardeş seviyesinde. İyi ki varsın, seviyoruz seni Murat. Yardır yardır, geliyor Murat.
0: Dinletelim bugün Murat abinin günü. Çocuk. Gürcan abinin sesli mesajını finale bıraktık. Tabii ki her zamanki gibi can dostu çünkü. Çalışmadan durmaz, sözün denmez. Şakası yerin... Belki de öyle değildir, bekleyip göreceğiz diyor. Vallahi bilmiyorum Şenol. Ama kural bozulursa sabrı tükenir. Demek ki Murat diyor yiyici değil diyor. Yok ya, Murat'ın dişleri yok mu? Niye Murat Erdatlı, Allah Allah. Geri çekilmez. Murat abi iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara. Ferhat 54'ün mesajı. Eyvallah Ferhat, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun. Radyoyu şimdi açtım kardeş, günaydın, kolay gelsin. Yardır Murat, doğum günün kutlu olsun. Bugün gel sana bir forma hediye edeyim. Türkiye forması, ama yarına kadar gelenlere hediyelerini vereceğim diyor. Yoksa bir şey yok diyor. Tabii canım, hediye verdiklerini hemen gelip alsınlar onu, öyle ya. Beklemeye gelmez bu işler. BJK Murat günaydınlar abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar, yatacağız kalkacağız, hop Türkiye'nin maçı var. O yüzden gidin formalarınızı alın. Gelemez, sinirlendi mi? Gözü görmez. He Ali abi, he he diyor. Bön böyle dersin, sonra yine feminist edersin. Haftaya yoksun ya, gider ayak mutluluktan. Sen de bilmiyorsun ellam ne öreceğini vallahi ya. İkinci adı. Tatilden sonra eski moduna geçersin diyor. O Allah'ın emri zaten. Şimdi tatil moduna girmeye çalışıyorum. Murat abinin doğum günü kutlu olsun. Ayten Hanım'ın mesajı. Özkan günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı cumalar herkese. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günün olsun. Benden Murat abiye asist. Ona gol attıracağım salı günü. Doğum günü hediyesi diyor. Eyvallah Kemal. Hoş geldin kardeşim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Kemal de Murat abinin doğum gününü kutluyor. Murat abi her şey gönlünce olsun. Buradan bir teşekkür de Emine ablamıza. Emine Erdatlı olmasa Murat abi zor tanırdık. Ya zorla Murat Erdatlı'yı Viyana FM'e getirdik. Bir geldi, tam geldi. İyi ki de geldi. Sağ olsun, var olsun. Her şey gönlünce olsun Murat abi. Bir de Melih'in şarkısı vardı ya, onu bulamadım. Onu gönderme şansın var mı Murat abi ya da Emine abla? Varsa siz de bir gönderin, onu da dinleteyim. Bu şehrin direksiyon sesi. Taksiciler kralı yazılır. Gönderin bir gelsin bakalım, onu da dinletelim. Yasin Akboğa geldi. Yasin'im günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yasin neredesin sen, Antalya'da mı? Adam gezmeye devam ediyor abi. Yasin Akboğa bizlere büyük ihtimalle Antalya'dan sesleniyor. Star Ryzen, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Niye

Yasin de Murat abinin doğum gününü kutluyor. Senin de mi doğum günü Yasin? Yok artık canım. Yasin'in de doğum günüymüş bugün. Vallahi ciddi misin Yasin? Antalya'da diye resim attık. Yasin Akboğa harbiden doğum günün mü bugün? Hayırlı sabahlar abi. Günün güzel geçsin inşallah. Lütfen. Horondan kızların cilvelisin. Arka planda çalar mısın? Çalabiliriz. Niye olmasın ya? Bir normal program akışımıza bir dönelim. Bir yol durumunu verelim. Hasret günaydın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

0: Vallahi stüdyo yanıyor, bildiğiniz gibi değil. Klimayı açtım şimdi. Seyyar klima. Monte edemiyoruz, yasak. Oo, Orti selamlar. Yollar boş. Biz Venedik'e gider diyor. Tüm Viyana FM dinleyicilerine selamlar. Koşmaya gidiyoruz. Vay be, benim ortağı görüyorsunuz abi. Adam gece gündüz Viyana'da, Venedik'te, Barcelona'da, İstanbul'da, Roma'da, Paris'te, Madrid'de, her yerde koşuyor. Koşmadığı yer yok ya. Yok böyle bir şey. Mustafa günaydınlar kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.
1: EasyTrek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar, yollar bomboş. Viyana'da yollar bomboş. İmkanınız varsa yola çıkın, araba sürün. Hiçbir yerde trafik yok ya. Trafik olmayınca ben neyin yol durumunu sunacağım arkadaş? Ya şöyle bakıyorum, Süd-Ostangent'e bile bugün boş. Hayırdır inşallah. Nordbrücke'de de bir şey yok. Ricebrücke'de bir şey yok. S1'de bir şey yok. A4'te bir şey yok. Tüm yollar açık arkadaşlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Şu an yola çıkmak için çok uygun, çok müsait. Bilginiz olsun.

0: Vay be, bugünlerde görecektik demek ki Viyana'da. Bomboş trafiğin olduğu günler. Görmesem inanmazdım.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Şöyle düşünün arkadaşlar. Yolunuz açık olsun diye diye her gün dua ettim biliyorsunuz. Ve dualarım kabul oldu çok şükür. Yolunuz bugün açık oldu bak. Nefesim çok kuvvetli. Benim sayemde oldu yani. Bugün Yasin'in de doğum günüymüş. Yok böyle bir şey. Doğan doğana. Kampanyam vardı bugün herkes doğdu ya. Vallahi. Bir doğana bir doğum bedava.

Yasin Akboğa, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yeni yaşın eski yaşlarından çok ama çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber sağlıklı, hayırlı, mutlu ve huzurlu nice güzel yaşların olsun. Yasin de iyi ki tanıdıklarımızdan, iyi ki varsın dediklerimizden. Her şey gönlünce olsun Yasin. Ali Süzen.

Cansu doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun. İnşallah VNFM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin, iyi ki VNFM'desin. Vay be, bugün tüm müdavimlerimiz burada ve doğum günleri üst üste. Vay vay vay.

Maşallah diyor, ne mübarek ay. Yasin Akboğan'ın da doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler Tülay Hanım. Klima montajcısında diyor yasak kalktı artık. Serbest ustasına yaptırmak şartıyla. Ve burası gene Sönşas Fuon'un olduğu için, yani ofis olduğu için, şimdilik izin yok diyebiliyoruz ama hallediyoruz ya. Camı açıyoruz, boruyu salıyoruz dışarı. Hiç sıkıntı yok. Hallediyoruz. Abi diyor, sen yanlış yaptın bu işi. Toplu sünnet düğünü gibi toplu doğum günü kutlaması yapacaktın. Tek tek ne uğraşıyorsun ya diyor. Mantıklı. Bilemedik bunca doğum gününün bir arada olduğunu. Nereden bilelim? Yasin Akbağ. Nice güzel yaşların olsun. Doğum günü kutlu olsun. Güzel insan diyor. Eyvallah ederim.

0: Cansu abla ve Yasin abinin doğum günlerini kutlarım. Nice seneleriniz olsun. Dündar'ın mesajıydı. Çok teşekkür ediyoruz Dündar'a da. Doğum günü olan arkadaşlarım doğum günlerini kutluyorum diyor Ayten Hanım. Çok teşekkürler. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, bol bereketli, güneşli yayınlar diliyorum abi diyor. Eyvallah Cihat, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Yasin doğum günün kutlu olsun. Eyvallah Onur. Bugün doğum günü olanların, bugün doğanların doğum günlerini kutluyorum. Rabbim hayırlı, uzun ömürler nasip etsin inşallah diyor. Çok teşekkürler Leyla Hanım. Amin Ali abim, çok teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki tanımışım. İyi ki Viyan FM var diyor. Çok teşekkürler Cansu. Her şey gönlünce olsun. Yasin doğum gününde kutluyorum diyor Yasin Akpoğan. Eyvallah Cansu. Cansu'm doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki buradasın diyor. Seviyorum seni diyor Zuhal abla. Çok teşekkürler Zuhal abla. Aleyküm selam Orhan Kaptan. Cumamız mübarek olsun inşallah. Eyvallah, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Fadime Hanım geldi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Fadime Hanım. Cansu kardeşimizin de diyor doğum günü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Parti kur, oy verelim abi diyor. Yakında kuracağım ya. Olmuyor bu işler böyle. Yasin kardeşimize de yeni yaşı sağlık, mutluluk, para ve bol bol gezi getirsin diyor, değil mi? Yasin bol bol gez be. Bizim yerimize de gez be. Günaydın, hayırlı cumalar. Hüseyin abi hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hüseyin abi. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş, hayırlı cumalar. Doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı yaşları olsun diyor. Sağ olasın abla. Günaydın, keyifli bir yayın diliyorum. İyi ki doğmuş Murat abi diyor. Tülay Hanım geldi, hoş geldi. Elit Tülay, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bugün doğum günü olan tüm arkadaşlarımızın, Murat Erdatlı, Yasin Akboğa, Cansu doğum günlerini kutluyoruz. Her şey gönüllerince olsun inşallah.
1: Günaydın herkese, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, teşekkürler, sağ olun, var olun.
0: Eyvallah Murat abi, her şey gönlünce olsun. Tekrardan bugün doğum günü olanların doğum gününü kutluyorum diyor. Gonca Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bugün valla toplu doğum günü kutlaması gibi bir şey oldu yani. Bir saati bitirdik. Hala doğum günü kutluyoruz. Ne mutlu. Var mı başka doğum günü olan? Bir daha yayının başında soracağım. Var mı? Varsa hep birlikte kutlayalım ha.

Bir de şuradan gidelim ya. Çok da tempoyu düşürmeyelim. Hasret de kırmayacağız. Kimseyi kırmıyoruz bugün. İzne gidiyorum ya. Haftaya yokum arkadaşlar. Bir haftaya yokum. Patronumdan izin aldım bir hafta. Vay Cesaret abi. Günaydınlar, hayırlı cumalar, VNFM ailesi. Ya Cesaret abi neredesin sen ya? Ahmet'e dedim, nerede bu Cesaret abi? O dedi artık geziyor abi dedi ya. Bıraktı bu işleri, işi gücü bize bıraktı, geziyor dedi. Hayat sana güzel be Cesaret abi. Yasin kardeşim, Cansu arkadaşım, doğum günleriniz kutlu olsun. Suat'ın mesajıydı. Günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Doğum günü olanların doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu bir gün geçirmelerini diliyorum diyor. Nurdan günaydınlar. Sadece bir gün mü geçirsinler? Sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşlar geçirsinler inşallah. Nurdan'a da çok teşekkür ediyoruz. Şurada diyor 5 Ağustos'a ne kaldı ki diyor. Allah Allah. Ne kaldı ki 5 Ağustos'a ya? Kutlayacağız Haydar. Seninkini de kutlayacağız. Haydar'ın ekstra 5 Ağustos'ta hiçbir yere gitmiyorum. Haydar'ın doğum gününü kutlamak için radyoda nöbetçi kalacağım. O derece. Bugün doğum günü olan kardeşlerimizin doğum günü kutlu olsun. Hayırlı yaşları olsun inşallah. Fadime Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Raşit, Ali abi iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Murat abicim doğum günün mübarek olsun. Rabbim nice senelere hep birlikte olmayı nasip etsin inşallah. Sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum sana ve ailene. İnşallah her şey istediğin gibi gönlünce olsun. Eyvallah Raşit. Yasin ve Cansu'nun doğum günleri kutlu olsun. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin inşallah diyor Murat abi, Murat Erdat'ta. Teşekkürler abi. Yasin Akboğa kardeşimin de yeni yaşı kutlu olsun. Nice güzel yaşlara ulaşsınlar. Sevdikleriyle birlikte inşallah. Çok teşekkürler Demet. Hayırlı yayınlar Ali, hayırlı cumalar, iyi kalpli insanlara, iyi tatiller de sana diyor. Eyvallah Mesut abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Her işe de gönlünce olsun Mesut abi. Günaydın abi. Günaydın VNFM, bereketli hayırlı cumalar, doğum günü olan herkesin doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, sıhhatli yıllar dilerim. Sana iyi tatiller, tüm dinleyenlere de güzel bir hafta sonu diliyorum. Eyvallah Tayfun, teşekkür ediyoruz kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Gleseray Tayfun 10. Viyana. Canım kardeşim, sağlıklı, sıhhatli ailenle, sevdiklerine nice senelerin olsun inşallah diyor dayı yeğen. Hadi bakalım. Salih abla geldi, hoş geldi. Aleyküm selam Salih abla. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Ali diyor. Çok teşekkürler Salih abla. Bugün Kübra'nın da doğum günü tabii. Dayı yeğen aynı gün doğum günleriydi. Kübra'nın da doğum günü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun inşallah Kübra'nın.

0: Ben istek şarkımı söyleyeyim de diyor. Hadi bakalım, iste bakalım Leyla Hanım. Aslında ben Sezen Aksu hayranıyım ama buradan canım toprağım Demet'in de sevdiğini bildiğim Tahir Uçar'dan Hiç Farkın Yok istiyorum diyor. Tamam ya, gönderelim ya, sizi mi kıracağız?
1: Damat beyler, herkes armağan olsun.
0: Hadi bakalım, dur şunu gönderelim. Bu ne abi ya?
1: Damat beyler, herkes armağan olsun.
0: Bak bak bak.

Yasin bugün gönderiyorum. Süleyman bugün gönderecek inşallah. Sıkıntı yok kardeşim. Aman abi diyor, izne gitmeden önce bizim bu pinleri gönder ha diyor. İki hafta sonra ben de gidiyorum, yolda işeceğim. Eyvallah kardeşim, göndereceğim. Sıkıntı yok. Aynı gün ya da ertesi güne ben kargoya veriyorum. No problem. Günaydın Ali abi, hayırlı cumalar diliyorum. Herkese saygılar. Rıza geldi, hoş geldi. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Hayırlı işlerin olsun Rıza. Günaydınlar, herkesin cuması mübarek olsun. İyi hafta sonları olsun. İyi yayınlar Ali Bey. Velsten sevgiler. Dilek Hanım geldi, hoş geldi. Güzel bir gün diliyorum Dilek Hanım. Bu şarkıyı aslında, bak bu versiyon değil de başka bir versiyon dinleteceğim. Bir saniye şuradan şunu bir dinleteyim geçici olarak, bir yayını alayım.

Şimdi remix versiyonunu dinleteceğim biraz önceki parçanın. Hani yanlış anlaşılmasın da böyle tangur tungur parçalar benim hoşuma gitmiyor ya. Vallahi bu düğün salonu ortamları var ya. Abi bir akustik yok, ses düzeni yok. Baş ağrısından başka bir şey değil. Aynı o ortamda söylenmiş gibi. Bak ben göndereyim Leyla Hanım'ın istediği şarkının bir de remix versiyonunu göndereyim ki kulağınız şarkı dinlesin.

Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Çok teşekkürler herkese. Mesajları okurken polis mavilerle solladı, durdurdu. 100 euro ceza. Doğum günüm dedim. Alles Gute dedi. Ödemedim ben diyor. Şok diyor.

Günaydınlar, iyi yayınlar. Ali Bey, hayırlı cumalar herkese. Merve Hanım geldi. Hoş geldi. Güp güzel. Mus, mutlu bir günün olsun. Ali abi dinletirse dinleyecek diyor. Zor dinlersiniz biraz be. Ben varken o iş zor. Leyloş'um sağ olasın toprağım, iyi ki varsın. Sevirem seni diyor. Demet'in mesajıydı. Orijinalini Engin Nursani söylüyor. Abi sen nefsine köle oldun aynen. Kübra'nın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu yaşlar olsun. Ali Bey iyi tatillerin olsun. Çok teşekkürler Emine abla, Emine Altıntaş. Gude Morgan patron, hayırlı cumalar. Ispartalı Ayşe geldi. Hoş geldi Gude Morgan. Haftaya çarşamba Allah'ın izniyle Sıla yoluna çıkıyoruz. Sen de tatile çıkıyormuşsun abi. Hepinize iyi tatiller şimdiden. Hakkınızı helal edin diyor. Eyvallah Tayfun. İyi tatillerin olsun kardeşim. Hayırlı yolculukların olsun. Güle güle git. Güle güle gel inşallah. Bugün doğum günü olanların doğum günlerini kutluyorum diyor Salih abla. Dankeschön. Yasin'e pimleri gönderirken bir koli de bana gönder. Ben parasını yollarım diyor. At adresini Dündar, göndeririz ya. Her şeyin orijinali iyidir. Tahir'in orijinalini Anadolu'dan olmayan anlayamaz. Bu ne böyle remix, hiç de güzel değil diyor. Baba baba baba Haydar'a bak ya. Orijinalini de dinletiriz ya. Al, ayıp ediyorsun. Bizde tüm versiyonları var. Arşivde var, arşivde. Yok yok bizde. Bak bak bak. Ah ah Haydar. Ya stüdyo ortamındaki ses farklı oluyor tabii. Dediğine sonuna kadar katılıyorum abi diyor. Özellikle elektro, saz, amatör kullanılıyorsa kulak tırmalıyor. Ben de hiç sevmiyorum diyor. Eyvallah Ebra. Valla bu benim görüşüm yani. Katılırsınız, katılmazsınız, seversiniz, sevmezsiniz. Ya Tahir mutlaka güzel söylüyordur da ama biraz önce benim çaldığım versiyon yok abi yani. Kulaklara zarar, başka bir şey değil. Sen nefsine köle oldun. İç Anadolular bilirdi adını diyor. Artık yahu akustik yok, bir şey yok. Tahir'e bir şey dediğimiz yok da ortam müsait değil yani. Neyse konuşturmayın beni bak.

Hadi bakayım. Bugünkü konumuz biraz farklı olsun. Hemen startı da verelim. Tekrar yayınlanırsa yine izlerim dediğiniz bir dizi var mı? Tekrar yayınlanırsa yine izlenir, izlerim ya. Ben bu diziyi tekrar yayınlasınlar, izlerim dediğiniz bir dizi var mı? Bakalım hangi dizi farklı kişiler tarafından yazılacak? En çok yazılacak diziyi şimdiden merak

Sen bizim oralarda biraz düğünlere git diyor. Alışırsın diyor. Tadını o zaman anlarsın o türkülerin, bozdakların. Nasıl ruh işledi dedi. Vay be. Yo yo, bu yaştan sonra huyum değişmez benim. Kesinlikle hayır.

Bir tane yazın. Bir tane yazın sadece. Vay be, nereden nereye geldik abi? Biz bu şarkıların, türkülerin nereden geldik ya? Niye böyle oldu?

Haydar, diyete devam, bozmak yok. Ekmek ve tatlı yemiyoruz. Şimdilik başlangıç bu, sonradan biraz sertleştireceğiz. Emrah, sesli güldüm. Ah Emrah'a.

Ferhat'ın izlediği diziler bak ya. Ben ömrümde izlemedim o dizileri. Vallahi Ferhat 54 teksin herhalde. Adam yapıyor bu sporu ya. Laz inadın tuttu gene diyor. Ben Laz değilim ki inadım tutsun ya. Aa, bizde Lazlık yok. Çok

Doğum günü olanların doğum günleri kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara inşallah. Bütün sevdikleriyle birlikte. Ali Bey, size dahil yolculuklar, iyi tatiller. Çok teşekkür ediyoruz Selma Hanım.

Eskiden Rambo vardı. Dizi mi bilmiyorum ama çok severdim. Zeyna vardı. İkisi de yabancıydı diyor. Eyvallah Emre. Eskiden bir de Kara Şimşek vardı ya. Uzaylılar vardı. Bizim zamanımızda. Hayırlı sabahlar. Tekrar yayınlanırsa izleyeceğim dizi Ihlamurlar Altında diyor. Liseye giderken en sevdiğim diziydi. Cuma günlerini dört gözle beklerdik. Keşke geriye dönebilsek diyor Fatma Hanım. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Ihlamurlar Altında gerçekten güzel dizilerden biriydi. Oğuzhan günaydınlar kardeşim. Ali abi, Viyana FM ailesi, hayırlı cumalar. Eyvallah. Oğuzhan neredesin sen ya? Sesin soluğun çıkmıyor. Intergaz, Kolbe Gazze 70, hayırlı işler. Şarkı da beğendiremedik herhalde diyor. Bah ya. Ali Bey, horon tepe biliyor musunuz diyor. Yok ya, ben oynamaktan anlamıyorum. Horonu hiç bilmem. Lazlık yok bende. Lazlık olmadığı için horon moron anlamıyorum yani. Karadenizlisiniz herhalde diyor. Yok, Karadenizliyiz de biz batısından. Bizde horon moron yok. Bizde ne var? Kemane var. Bak, dinleteyim birazdan. Şu şarkıyı da çalayım da.

Geliyor geliyor birazdan. Bak Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum'un bir kısmı, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce, bu bölge Batı Karadeniz. Bu bölgenin kültür biraz daha farklı, oyun havaları farklı. Çukur, vay be, çukurculara bak. Tartışmasız Behzat C diyor. Ama en çok Kurtlar Vadisi yazılır bence diyor. Kurtlar Vadisi diyoruz ha. Tayfun Behzat C dedi. Zuhal abla Avrupa Yakası dedi. Mahmut Kurtlar Vadisi dedi. Dilek Hanım Kurtlar Vadisi dedi. 7 numarayı izleyen var mı? 7 numara. Hatırlayan, izleyen. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hayırlı cumalar Ali abi. Kurtlar Vadisi diyor. Mehmet Eren eyvallah kardeşim, hoş geldin. Aynen, Kurtlar Vadisi herhalde ilk sırada çıkacak. Tayfun doğru söylüyor. Doğum günü olan dinleyicilerin doğum günleri kutlu olsun. Ali Kaptanım, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, danke schön Orhan Kaptan. Paydaht Abdulhamid, yakın zaman dizilerinden biri. Bir uğruşlak iyi gelir kaptanım diyor. İnşallah, hadi sıkıştırmaya çalışacağız araya. Çukur. Suat Çukur dedi. Ezel iyi diziydi diyor Dündar. Ezel. 7 numarayı hatırlayan var mı? 7 numara. Bir de Süper Baba vardı. Süper Baba. Tek istersen Prison Break diyor. Bunu tek geçerim. Ferhat benim dilim bile dönmüyor ya. Ferhat 54 vallahi helal olsun. Adam Lost izliyor. Boardwalk Empire izliyor. Vay be. Benim dilim bile dönmüyor. İzlemeyi bırak. Muhteşem Yüzyıl çok güzeldi diyor Spartalı Ayşe. Ben maçı Alterzi dağlarında yürürken izleyeceğim. Vanden yapacağım diyor. Oo. Vallahi süper ya. Vanden'e gidiyor. Bak bak bak. Emrah süper. Ayak düzelsin, ben de bir gideyim oraya.

Dur bakayım şuradan bir izlettirelim bakayım ne çıkacak. Bir saniye. Abi dinlettirelim bakayım. Bilmiyorum ki tam ne çıkacak. Bak bak bak. Bak bak Batı Karadeniz, Kastamonu. Bak. Sinop. Zilleri duyuyor musunuz? Kemane ve ziller. Bizde horon moron yok abi. Bizde bunlar var bak. Bir de çılgın bediş vardı diyor ya. 7 numara da iyi bir diziydi diyor. Dilek Hanım'ın dizi kültürü sağlam. Paydaht Abdülhamit diyor Bayram. Bir de bizimkiler 80'ler 7 numara Cesur ve Güzel Perihan abla. Oo Bayram.

Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen. Bak bir tane de bizim ilçeden dinleteyim. Cideliyim ben. Hadi bu da son olsun. Diriliş Ertuğrul, vay be. Tülay Hanım Diriliş Ertuğrul diyor. Hayırlı cumalar. Ekmek Teknesi de güzel diziydi diyor Sevda Hanım. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Evet, o da güzel diziydi. Düzgün bir şarkı. Düzgün derken dümdüz mü? Su terasine mi koyacağız Dündar? Vay be. Sinoplular bilir bunu bak. Sinoplular. Sinoplu çok. Cide'nin çeşmesi çok meşhurdur. Ali Bey, sizi tanımasam İç Anadolu'dan geliyorsunuz sanacağım. Şiveniz iyice kaymış o tarafa. Ne örek Leyla Hanım ya. Ne örek. Ellaham. Ellaham. Ney? Yılmaz Morgül Milli Marş mı yazmış? Yok canım. Yok canım. Yılmaz Morgül Milli Marş yazmış. Yok öyle bir şey ya. Allah Allah. Çeşmeye gel görelim, yanağından öpeyim. Bak çeşmeye gel, yanağından öpeyim. Dur bakalım. Var mı Milli Marş? Vallahi Milli Marş falan bulamadık ya. Dur şunu dinletelim. Şuradan devam edelim. Şunu durduralım abi. Şuradan çalalım, evet. Evet.

Abi diyor Cide'nin sahiline bayılıyorum. Görmeyen gidip mutlaka görmeli. Aynen öyle Emrah. 13 kilometre dümdüz sahil. Gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Tuşlayan ellerin dert görmesin. Şahane program diyor. Abi iyi yayınlar, kolay gelsin. Mutlu günlüğümüz olsun inşallah. Sana da iyi tatiller, her şey gönlünce olsun. Selma Hanım geldi Nevşehir'den, Karabüklü. Çok teşekkür ediyorum. Diyorum ya, Batı Karadeniz biraz farklıdır. Bizim oralarda da köçeğe çok önem veriyorlar Murat abi. Davul zurna, köçek, kemane olmazsa olmazdır düğünlerde. Davul zurna, kemane ve köçek. Sizin yöre de güzel abi diyor. Orada da oynarık. Bizim için hiç fark etmez. Bize her yer memleket havası. Vay be. Leyloş Nörelim diyor. İç Anadolu candır can. Türkiye'mizin her yeri can ya. Sıkıntı yok. Selamlar abi, iyi yayınlar. Çok sevdiğim biri için topal çalar mısın diyor. Çok sevdiğin birisi kaytarıyor artık. Önceden bir selam sabah yazıyordu. Hiç artık yok piyasada. Günaydın patron, günaydın VNFM'ciler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Şiveli sesli mesajların işe yaramış demo diyor. Ellem diyor. Zar. Çok işe yaradı zar. Bildiğiniz gibi değil. Şerife müdüremiz geldi. Şerife müdüremiz. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dur bakayım ya. Ferhat 54. Bulabilirsem dinleteyim. Yılmaz Morgül de marş yazmış.

Sado değil mi? Allah Allah. Kim ki o ya? Abi bu nasıl bir şeydir ya? Yok Allah'ını seversen bir daha milli şarkı falan yapmasınlar abi. Abi diyor davul, zurna, köçek, kemane, rakı, bira olmaz. Oralarını karıştırma olur. Oraları karıştırma. Mübarek cuma günü bah ya, vesvese veriyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Her gün çorba çorba, bu nedir ya? Poğaça börek yiyelim biraz da. Bir Ankara olarak Behzat Ç veya Kurtlar Vadisi. Olmazsa olmaz. Vay be Aziz Başkan. Götürüyorsun valla börekleri. Afiyet olsun kardeşim. Haydar afiyet olsun. Bensiz ha. O değil de abi diyor, kafam neye takıldı biliyor musun diyor. Dün 5. oldum, bugün 10 saniye erken attım. İlk 20'ye bile giremedim diyor. Ya Mustafa. Bu işler zor işler. Kurtlar sofrası burası Mustafa. Yani bir dakika erken atsan da olmuyor. 10 saniye erken atınca da olmuyor. Bu işler zor işler be Mustafa.

Sevda büyüsü gibisin Firuze. Milli takım rüyası başlamadan bitti. Eyvallah acım, aynen. Olsun. Fakirin bir umudu var. Ne olur ne olmaz.

Türkiye'de Airbnb ev kiralık oldum diyor. Var var, Türkiye'de Airbnb var ama vallahi iyi kaptırıyorlar, öyle söyleyeyim. Türkiye'de oteller pahalı doğru ama Airbnb'ler de pek ucuz sayılmaz yani. Aa, bizim Türkiye'de esnaf fark etmiyor. Buldum öpüyor valla. Yanaktan öpüyor. Bit de yeğenim, bit de ne demek Dindar? Dur ya, biz Allah Allah, ne güzel dinletiyorduk, niye böyle oldu? Bir saniye.

Herhalde Kurtlar Vadisi açık ara önde gidiyor. Ayancı giymeler o. Ali abi diyor, köçek havası sanki, etek giyip oynanıyor. Aynen, bizim köçekler vardır, etek giyerler, gömlek, o havalarda oynarlar. Batı Karadeniz'de öyle, kemane. Bir de parayı yere atarsın, ağzıyla yerden parayı alırlar köçekler. Eyvallah Mehmet Eren abi diyor, iznin sana huzur, mutluluk ve bolca güzel anı getirmesini diliyorum. Yoğun geçen günlerin ardından güzelce dinlenmeni, sevdiklerine keyifli vakit geçirmeni ve yüzünün hep gülmesini temenni ediyorum. Yolun açık, günlerin neşeli olsun. Kendine çok iyi bak, özleyeceğiz. İznin güzel geçsin, sağ salim dönmeni bekliyoruz. Eyvallah Mehmet Eren, Allah razı olsun kardeşim. Bir haftalığına gidiyorum arkadaşlar. Uzun değil ya. Raşit gaza gelme, İbre gaza gel. Bak bak, Dündar arkadan dürtüyorlar. Haydar veriyor gazı. Yalan Rüzgarı, çocukluğumun dizisi diyor. 90'lar. 7 numara da çok iyiydi. Aynen Ispartalı Ayşe. Bizim yörede Sipsi meşhur. Bilir misiniz Ali Bey diyor. Bilirim Sipsi'yi, bilmem mi ya? Suat yabancı dizi de izliyormuş. Supernatural. O ne ya? Bizde yabancı. Televizyon siyah beyazken Küçük Ev vardı diyor. Oo, bizim yaşımız yetmez ona. Salih abla. Yavaş, acelenle bekle Firuze. Bekle ya. Niye acele ediyorsun? Allah Allah. Bir bakarsın geriye. Ekmek Teknesi güzel diziydi aynen. Büyük Kaçış yabancı. Yüzünde tebessüm. 7 numara izlerdim ama Avrupa Yakası. 7 numara Avrupa Yakası, Ekmek Teknesi bizimkiler. İyi diziler. White mi 7 numara değil mi? Bak Rıza da 7 numara izlemiş. Deli Yürek 7 numarayı da izledim. O da güzeldi aynen. Süper Baba'yı hatırlayanlar var mı? Süper Baba. Ayancık eğmeleri. Abi Anadolu, her yöreye gideceğiz o zaman bugün ya. Ayrıca iyi tatiller, hayırla gidip gelin inşallah diyor. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Bonjour Fransa, Melek Hanım geldi Fransa'dan. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Afiyet olsun gençler, eyvallah Onur.

Abi bizim düğünde de Yükselgil'in evinde 4 tane davul zurnacı, 4 köçek, bir de bağlama yani sazcı vardı diyor. Bizim evde de bir sazcı, ikişer tane davul zurnacı vardı. Köçek bizim orada da vardı ama yasak şimdi köçekli düğünler diyor. Allah Allah. Yasak mı? Bizim oralarda devam. Ya bırak bizim oraları, Viyana'da, Avusturya'da bile köçekli düğünler oluyor. Belki denk gelmişsinizdir. Takvimler kabusu. Şerife ne örsün Ali abi diyor. Bizi masimesse ayıp olur zar. Almış şivemizden biraz. Etçük etçük. Ellaham.

Abi yayın bugün nereye gitti ya? Ben de hiçbir şey anlamadım valla. Bir oraya bir buraya gidip geliyoruz bakalım. İstek çalınca böyle oluyor. Neyse, bugün doğum günü olanlar çok. O yüzden bugünlük böyle olsun. İzin

Hadi bir de Sipsi gönderelim. Eskiden bizim orada 3 gün ev düğünü olurdu diyor. Vay be, nerede o eskiler artık? Ulan evlensinler, şu yüzüğü takalım da bitsin diye bitti herkes. O kadar vakti yok şimdi kimsenin. Ali abi, iyi yayınlar. Radyoyu açtım diyor. Ayancı geymelerini duydum. Doğru mu duydum diyor. Aynen doğru duydun İsmail Uzun. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tatile gidecekler. İyi tatiller. Benim yerime de doya doya gezin. Biz buralıyız bu sene. Sen nöbet tutman lazım Rıza. Hepimiz gidersek olmaz. Nöbetçi şart. Hadi bakayım, bütün Burdurlulara, Egelilere gelsin. Geliyor, geliyor Kemal. Vay, bir de bizim havalar var diyor. Onu da çalarız. Bir de Baskül ailesi vardı diyor. Değil mi, Baskül ailesi? Güzel, 80'ler. Arada bir hala seyrederim. Güzel dizi. Ne güzel diziler varmış zamanda ya.

Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar diliyor. Hoş geldin. Güzel mus. Mutlu bir günün olsun. Kısa kısa potpuri yaptırayım size. Azar azar. Azar azar.

hayırlı, bereketli cumalar dileriz diyor. Kum Kargo da burada. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Biliyorsunuz Pindrinks, Kum Kargo sayesinde Viyana'da, Avusturya'da, tüm Avrupa'da sizlere ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz Kum Kargo'ya. Aşkı Memnu. Yapma ya, Aşkı Memnu. Ya canım. O dizi vardı ama izleyen yoktu. En Son Babalar Duyar. Aa bak, o da güzel bir diziydi. En Son Babalar Duyar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Kolay gelsin. Anca uyanabildin. Yayın saatini biraz daha mı, şöyle 8:30-8 gibi alsak diyor. Süper Baba'yı değil de Üvey Baba'yı biliyorum diyor. İnşallah ben de gidiyorum bu sene. 2 senedir gitmeyeli. Ne kadar da artmış diyor uçak biletleri. Sorma ya, uçak biletleri. Vanzin. Mutlu, huzurlu bir hafta sonu ve cuma diliyorum. Medya geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günü olsun. Her şey de gönlünce olsun inşallah. İyi bakalım, tatilciler çok.

0: Ali Bey diyor siz boş verin gene de diyor Sezen Aksu'da kalın. Ya Leyla Hanım isteseydin Sezen Aksu hiç buralara gelmeyecektik. Hep senin yüzünden hep. Hep senin yüzünden. Karıştırdın ortalığı. Yok Tahir Uçar şu bu derken nerelere geldik bak. Vay Murat abi ne diyor bir bakalım bakayım ya. Oho Murat abi.
1: Bereketli cumalar dileriz diyor. Kum Kargo da burada. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Biliyorsunuz pin...
0: Murat abim vallahi parkın ortasında döktürüyor. Yok böyle bir şey ya. Bizim dizi Aşk-ı Memnu.

Valla bugün ne dinlettiğimi ben de bilmiyorum. İdare edin arkadaşlar. Bugünlük izne gidiyorum yani. Pişman oldum zaten. Keşke istemeseydim diyor Leyla Hanım. Bak Demet, gördün mü? Böyle pişman ederim ben adam bak. Önceden Demet'im falan filan diyordu. Şimdi pişman oldum diyor. Olmadı bu, olmadı.

Arkadaşlar kimler izne gidiyor? Bir görelim, elleri bir kaldırın bakayım. Kimler izne gidiyor bu sene? İzincileri bir görelim ya. İzne gidenler bir el kaldırsınlar. Kaldırın elleri. Bakalım kimler gidiyor? Bir yoklama yapalım şöyle. Yoklayalım herkesi. İşte bu ya, işte bu.

Göreyim göreyim, izincileri bir göreyim. Devam böyle Ali abi diyor. Ben gidiyorum inşallah. Sinop Ayancık. Hadi bakalım İsmail Uzun. İsmail, Kemal'i tanıyor musun? Onur'u tanıyor musun? Bak Ayancıklı. Hep Ayancıklı bunlar ya. O diyor Karasu'da pazar var. Devam böyle. Bizde son iki hafta. Vay be. Dündar ve Yasin. Birlikte mi gidiyorsunuz? Dündar, Yasin. Adamlar firmayı kapatıyor, tatile gidiyor. Abi olaya bak ya.

Allah nasip ederse Ağustos'ta. Ha. Dilek Hanım Ağustos'ta gidiyor. Mersin Mut inşallah. Oo Hasan'ım. Ne zaman gidiyorsun? Topal'da göndereceğim. Şerife ben de gidiyorum diyor. Ne zaman gidiyorsun? Biz bir düğünü yapalım. Sonrasında bakacağız. Akışına bıraktık diyor. Siz her sene akışına bırakıyorsunuz zaten Zuhal.

Murat abi düğün için son hazırlıkları yapıyor. Vallahi baya baya oynuyorsun Murat abi. Helal olsun sana ya. Vay vay vay. Herkes izine gidiyor ya. Erken açmışsın sezon diyor. Öyle bir haftalığına gidip geleceğim Yasin ya. Bir hava değişikliği olsun. Bir hafta. Sonra bir daha gideceğim canım. Önce bir gideyim sezon açayım. Oba şarkıya gel. Gel gel gel gel. Sen izne mi gidiyorsun? Düğüne mi? Anlamadım diyor. Ben bir haftalık böyle kafa dinlemeye gidiyorum. Gidip geleceğim. Sonra bir daha gideceğim. Bu hafta sonu düğün var, düğün. Yok bu hafta sonu, bir dahaki hafta sonu. Kemik sevdan ardından bak. Ne kadar zor imiş torbalar gözler. Ne kadar zor imiş. Eyvallah Onur. Bu müziği çal da diyor. Köşek gibi oynayayım diyor. Hadi çalayım bari ya. Kendimi köy düğününde hissettim birden diyor Nesrin Hanım. Güzel. Hayırlısı ya diyor. Vallahi ben çarşamba geldim Antalya'dan. Türkiye buraları geçmiş. Her şey çok pahalı ama tabii ki çok güzel. Antalya Belek tatili oldu, güzel oldu diyor. Hadi bakalım. Pahalı pahalı, her yer pahalı. Paranıza sahip çıkın. İzne hep gitmeyeceğim diyorum ve son anda gidiyorum. Bu yıl da öyle olacak gibi diyor. Gideyim de köyümü, hasret gidereyim. Otellere gitmekten bıktım çünkü diyor. Değil mi? Her sene otel kesmiyor ya. Demet de pişman zaten, merak etmeyin. Yok canım ya, yok ya, yok. Niye pişman olsun ya? Tam 8. aydı. 8. aya ne kaldı ki? Bir şey kalmadı ya. Sadık da zinci. Emin abla da zinci. Altıntaş. Oo, Ahmet Yakup Duman bir şey kalmamış. Leyloş diyor birinci olursam Sezen'den isteyeceğim söz diyor. Oo, Dündar istedi çaldık. Gördük o işi. Leyloş'umun varlığı yeter canı sağ olsun diyor. Mikserlik yapma lütfen abi diyor. Yok canım. Niye ben mikserlik yapayım ya? Olur mu hiç öyle şey? Aa vallahi kalbimi kırıyorsunuz. Dur ne göndereceğim bak ne göndereceğim. Şunu bir göndereyim de.

İyi yayınlar, hayırlı sabahlarınız olsun Ali Bey. Biz de gidiyoruz arabayla. Memleket Trabzon, Şafak 14. Oo Havva Hanım, hadi bakalım. Bir şey kalmamış ya. Şafak 14 nedir ki? Hayırlı yolculuklar şimdiden. Ben de sayacağım izne gitmeyi Ali diyor. Bu sene ben gitmiyorum. Yok canım Murat abi, sen ve. Abi senin izne gitmiyorum dediğin şöyle 2-3 hafta falan. Zaten her hafta gidiyor. Her ay gidiyorsun yani. Her hafta demeyelim de her ay gidiyorsun. Senin izin gibi bir derdin yok be. Evet, ben havadan, o karadan. Konvoy yapsaydınız ya Dündar. Yani Yasin'in ikiniz iki araba abi. Basacaktınız. Ver elini Konya. Yolculuk. Oo Ümit, hadi bakalım. Temmuz'un 5'inde. Vay be.

0: Bayram 7. ayın 24'ünde Kavala Yunanistan, bir hafta. 8. ayın 1'inde de Burhaniye Balıkesir. O 2 hafta tatile gidiyorsun işte. Vay be. Bayram yapıyorsun bu sporu ya. Hasan Temmuz'da, Ümit Temmuz'da, Mustafa Temmuz'un sonunda. Hazır Süper Baba demişken diyor, babalar günü anısına Süper Baba müziği çalar mısın? Sana, bana, bütün babalara gelsin. Ya Mustafa, abi Avusturya'da geçen hafta babalar günüydü. Türkiye'de bu hafta babalar günü. Abi babalar gününü bile bir arada kutlayamıyoruz. Yok böyle bir şey ya. Hiçbir yerde babalar günü kampanyası yok. Babalar günü aksiyonu yok. Nasıl olacak bu iş? Yani enteresan. Geçen hafta babalar gününü kutladık. Merve Hanım 8. ayda gidiyor. Hadi bakalım. İnşallah 7. ayın 8'i gibi yola çıkarız diyor. Eyvallah kardeşim. Hayırlı tatillerin olsun Mehmet Eren. Bir ben mi gitmiyorum? Bu da kader diyor. Ya Cesaret abi, senin Türkiye'den geldiğin yok ki abi. Ne izne gideceksin Allah'ını seversen. Bir gidiyorsun abi, 6 ay Türkiye'de kalıyorsun ya. Cesaret abi yapma böyle şeyler. Biz de Ağustos'un ilk haftası. O bir şey kalmamış Gonca Hanım. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Ali Kılınç abi hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Vay. Haydar. 5 Ağustos'ta tatile mi gidiyorsun? Yok kardeşim, o gün yayın yok o zaman. Biz bu sene iznimizi değiştiriyoruz Haydar için. Adam 8. ayın 5'inde tatile gidiyor. Yok sana doğum günü falan filan yok sana. Hiçbir şey yok. Haydar, bulamadık ki bir sponsor, gidelim be. Vallahi olmadı ki bir sponsorumuz. Eyvallah. Kemal'im sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim. Yandan çarklı geliyor da kaçlı. Topal, kime armağan ediyoruz? Hasan'ın çok sevdiği birisine.
1: Ali, berbere gittim son bir 20.
0: Dur. Şuradan.
1: Tekrardan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ali, berbere gittim son bir 25 dakikayı dinleyemedim. Kulaklığı çıkarmam gerekiyordu. Şu 25, son 25-30 dakikayı bana bir tekrardan anlatsan sana zahmet.
0: Oldu canım.
1: Ne konuşuldu, ne gitti?
0: Başka bir isteğin var mı?
1: Kim kime bir şeyler yaptı? Kimin doğum günü var? Fazladan, ekstradan gelen varsa onların da doğum günü kutlu olsun. Sen anlatmaya başla, saat 9'da biter.
0: He.
1: Hadi, seviliyorsunuz.
0: Allah razı olsun. Vallahi işin oldu yani, işi biliyor ha. Anlatayım tekrardan, anlatayım. Bir gün gitsem hatıram yeter ya. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum. Selma Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Selma Hanım. Çünkü babalar kutlamaz diyor. Niye kutlamasın ya? Bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutma. Rıza ne gönderdi bir bakayım ya. Avusturya radyosu şımarık çalıyor baba. Eyvallah Haydar. Şimdi oldu bak. Emine abla konum at ya. Eriğin konumu neymiş? Bir gidelim de yiyelim onu. Sizin eve yakın diyor Emine abla. Gider yeriz, hiç problem yok. Ali abi sen daha ne istiyorsun böyle diyor. Yayın akışını değiştirdik. Sana da gider ayak değişik bir yayın oldu. Konu aramaktan kurtardık. Biz daha ne örelim toprağımla birlikte diyor ya. Bize teşekkür etmen lazım. Ayıp bir şey o, bir yaş. Eyvallah bayram. Hele bir sorun Kemal Bey, Ali Bey, biz izine gidiyor muyuz diyor. Her zaman gibi bana bir gün kala der. Hadi bavulu hazırla gidiyoruz. Kemal, müdürüm niye öyle yapıyorsun ya? Kadınların hazırlanması uzun sürer abi öyle. Kemal müdürüm, gidiyor musun izne sen? Bak Nesrin Hanım bilmiyor. Temmuz 20'den sonra her an yola çıkabilirim diyor. Baba o da bilmiyor. Şerife de bilmiyor. Ali abi şimdi Murat abiyi tanımıyorum. Sevgiler saygılar. Kendisine hemşerim karıştırsa kesin akraba çıkarız diyor. Sinoplu çok ya. Bak Kemal Ünal var. Ondan sonra Onur var. Ondan sonracıma Kemal Açıkgöz var. Daha ne olsun ya. Onur Ünlü. Tanıyor musun? Hepsi Ayancıklı. Karıştırsan akraba çıkar. Sponsor bulursam ben de gideceğim diyor. Sonra bir İspanya yapayım gelim. Aa, sponsor işine kaldıysan işin yaş.
2: Ali abi 8. ayın 1'i veya 2'sinde gideceğim Allah nasip ederse. Bir de benim hatun bir karar verseydi. Türkiye mi, İtalya mı? Ondan sonra bu arada Star Radyo'ya da çok teşekkür ederim. Bazı konularda yardımcı oldular bana. İnşallah bugün tekrar bir kontak kurup bu sefer İtalya tarafını soracağız. Onlardan yardım alıp artık bugün kararı vereceğiz İtalya mı Türkiye mi?
0: Oo, Suat işi gene yengeye bırakmış. Son sözü evde Suat söyleyecek, parayı ödeyecek Suat. Başka bir şey yok. Suat ne derse o olur. Yenge bir öyle kurcalasın oraları, bir baksın ne oluyor ne gidiyor. Vay be. Yavuz günaydınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar kardeşim diyor. Eyvallah Yavuz, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Vallahi Murat abi, Yavuz da sözünün yeri çıktı. Her gün geliyor. Helal olsun.
3: Abi haftaya giderken mikrofonu bırak da yayına devam edeyim. Sana zahmet, parayı da peşin bırak.
0: Oldu canım, başka? Hallederiz, olur ya. Niye olmasın Kemal? Suat abi İtalya'dan hayır yok. Türkiye'ye bak sen diyor. Bak Yasin diyor ki Türkiye'ye bak sen diyor. Ya Yasin sen de öyle bir söylüyorsun ki. Sanki Suat karar verebiliyor. Yengeye söylemen lazım onu, yengeye. Karar vereceğiz deme Suat diyor. Hanım karar verecek, ben de gideceğim desene. Aynen. Aynen, yenge karar verecek, sen de gideceksin yani. Bayram Yıldırım abi, memnun kalırsan Kavala'dan geçerken ben de 3 gün kalayım diyor. Aynen Bayram, bir paylaş bizimle, memnun kalacaksın mı? Derya Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, ben de buralardayım diyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ali Bey, yayın akışında sorun yaşarsanız biz yardımcı oluruz toprağımla birlikte. Merak etmeyin diyor ya. Hay Allah razı olsun. Her şeyi çaldım, bir Ankara çalmadı. Nasıl çalmadım ya? Hayda. Hep Ankara çalıyoruz. Ali diyor herhalde gideceğiz diyor. Kemal müdürüm de bilmiyor valla. Herhalde gideceğiz diyor. Ya içinden gitmek var ama kestiremiyor şimdi. Kemal müdürüm herhalde diyorsa gider abi.

bu neymiş ya? Şunu bir dinle. Hiç dinlemediğim bir şey. Bir bakalım. Aha Ankara işte. Al sana Ankara Aydar.

0: Suat diyor İtalya Lignano'yu tavsiye ederim. Geçen sene Şenol ve Gürcan abiyle beraberdik diyor. Oo, Lignano. Suat abi inşallah şaka yapıyorsundur. Yok ciddiysen Allah rahmet eylesin. Sen ölmüşsün gömenin yok diyor. Dinle. Toprak atarız ya sıkıntı yok. Elimiz kürek tutuyor.
1: Abi cüzdanı da bırak cüzdanı.
0: Cüzdan mı? Oğlum bizim bırakacağımız burada. El akşamdan başka bir şey olmaz be. Cüzdanı da bırak diyor bak. Bol bol el akşam var.
2: Abi tek bir şartım var. Mikrofonun başında ben Onur abi Raşit olacak. Yoksa yayın falan yok.
0: Abi radyoda radyodan ırak ya. Radyodan ırak ya. Ey Kemal. Raşit Wagramer Strasse'den radyonun önünden geçtiği zaman mevlüt okutuyorum ben. Ne diyorsunuz siz? Şimdi sorarlar diyor Meryem kimdi? Ha ya bu Meryem kim? Necidir bu? Haydar kardeşim sordu Bayram. Haydar'a bir anlat hele. Anladık ki herkes çoğunluk izne gidiyor. Bu arada diyor saat 8 gibi ben bir molaya inerdim aşağıya sigara içmeye. Yayın o kadar iyi ki bitmesini bekliyorum bugün yerimden ayrılmak için. Az kaldı. Sabır. Leyla Hanım az sabır. Suat'tan öğreneceğiniz çok şey var Ali diyor vay be. Bana mı diyorsun Kemal Müdürüm? Sen öğrendin o zaman. Suat'tan öğreneceğiniz çok şey var diyor. Abi ben bu yaştan sonra öğrenmeyeyim ya. Ben almayayım ya. Vallahi. Yani bu saatten sonra neyi alayım, neyi öğreneyim abi ya? Nedir ya?

0: Benzini fulledik, şarjı fulledik, yağları değiştirdik, servisleri yaptık. Leopar bekliyor. Allah herkese hayırlı yolculuklar nasip etsin inşallah diyor. Eyvallah Yasin'im. Yolun açık olsun kardeşim. Güle güle git, güle güle gel. Dündar, sana da hayırlı yolculuklar. İyi uçuşlar. Tatile giden bütün dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar. Çok güzel bir tatil diliyorum. Tatile gittiğinizde de radyoyu dinlemeye devam edin. Bak biz buralarda olacağız. Bakacağız kimler sadık dinleyici, kimler gerçekten yıldızı hak ediyor. Bakacağız, her sene yapıyoruz bunu. Şarkıyı bana armağan ettin ya, Meryem, Meryem deyip duruyor diyor. Meryem kim diyor ya? Karıştırma Aydar orasını ya. Karıştırma Meryem'i. Bu sene yine İtalya Lignano inşallah. Hadi bakalım Şenol. Tadını tam alamamış Şenol.
1: Bir zahmet deponun yerinde söylersem bildirik deposunun yerine.
0: Abi siz her şeyi istiyorsunuz. Radyonun anahtarları istiyorlar. Cüzdanı istiyorlar. Pindirinç deposunu istiyorlar. Firmanın konto bilgilerini falan da vereyim mi? Zugangs datenler falan böyle.

0: Şşt, sakin susun. Suat'tan mesaj geldi. Bakalım Suat ne demiş. Bakalım ne demiş, bir verelim yayına.
1: Ya abiler, ablalar, siz hiç eşinizin kabul etmediği bir yere gidebildiniz mi tatile? Ha? Hadi gidelim, gidiyorum deyip de, hani ben burayı çok seviyorum ama eşiniz sevmiyor. Gönül rahatlığıyla o tatile hiç gittiniz mi? Hadi söyleyin bakayım. Başta Ali abi olmak üzere.

0: yürü anca gidersin Suat. Biz bu yaz Ankara'yı göremeyeceğiz diyor. Sağlık olsun ya, internetten açar bakarsın Yavuz, yani düşündüğün şeye bak abi. Sen git gel diyor, biz bir hafta daha buradayız. Oo, Allah razı olsun Dündar.
1: Ali, bu arada sen tatile gideceksin ya bir hafta. Gözüm üzerinde olacak, ona göre ha, bu yayınlara sen bir katılma. İşte hadi İbrahim'i, yok İbrahim'e de katılabilirsin, gittiğin yere bağlı. Ama Özlem ablanın yayınına katılıp da bir iki cümle söylemezsen var ya, veya Akif'in, yandın. Viyana'ya giriş kapalı sana, haberin olsun. Biz nasıl dinliyorsak sen de dinleyeceksin. Yok öyle üç gürüşe beş köfte. Hadi hayırlı günler.
0: Abi sen yokken diyor, Leyla, ben, Şerife yaparız yani, hiç sıkıntı değil. Bir hafta boyunca Anadolu rüzgarı estiririz diyor. Ortalığı yakar geçeriz. Sen rahatça git gel ta. Hayda. Abi koltuğuna kadar çok talipli var ya. Seni duyan da 60 yaşına gelmiş zannedecek. Daha yaşın kaç gidiyor ya? Öğreneceğin çok şey var tabii diyor. Eyvallah Mustafa. Öğrenelim ama Suat'tan öğrenmeyelim ya.

Firma bilgilerini bana verecekler. Direkt bana at, hallederiz diyor. Vay Haydar'ıma bak sen. Bu arada sen nereye tatile gidiyorsun? Yok söylemem. Kimseye söylemem valla. Sır gibi. Söylenir mi nereye tatile gittin? Abi orada da tandık mandık çıkar yok. Allah muhafaza. Suat diyor ben hayatımda hiç istediğim bir yerde tatil yapmadım. Murat nereye istediyse biz oraya gittik diye Emine abla. Ya Emine abla. Bak gördün mü Suat? Ya Murat abi nereye istediyse Emine abla oraya gitmiş. Ne olacak şimdi? Abi sağlam dur diyor. Seni 3-5 diyor getirecek bunlar diyor. Abi var ya bunlar bizi... 3-5 var ya abo batıracaklar beni batıracaklar.

0: Bir haftalığına burada yokum. Bir hafta sonra tekrardan Allah nasip ederse buradayız. Biraz bir dinlenelim. Bayağı bir yorulduk. Normalde ben 2 ayda bir en kötü Türkiye'ye giden bir insandım. Bu sıralar gidemiyoruz iş yoğunluğundan. Biraz vakit lazım oluyordu. Artık gidelim. Yeter. İşi gücü bırakalım. Çalış, çalış, çalış sonu yok. Bitmiyor işler. Bitti dedikçe yenisi geliyor. Yürü be Murat abi, yolundayız. Suat'a kalırsak diyor, evin yolunu bulamayız diyor. Ay süper. Suat'a kalırsak evin yolunu bulamayız.
1: Abi tamam, para mara istemiyoruz. Tamam, sen bize anahtarları bırak. Adam başı da birer palet pindirinkler yeter, anlaşalım. Kabul mü?
0: Allah razı olsun. Hangi bota bakar mısın? Birer palet. Bir palette 2304 tane pindirink var ya. Toptan alsan 2000 euro para yapıyor. Adam başı birer palet. 3'ü 6000 euro. Baba baba. Üzerinde bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle mahcubum sana. Gönder gönder gelsin. Ey sevgili bende. Salim Aydın, günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumalar. İstanbul'dan bizleri dinliyor. Ben birazdan veda edeceğim. İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Bugün Özlem abla yayında olmayacak arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Özlem Ayral bugün yayında olmayacak. Bilginiz olsun. Sonra duymadım etmedin demeyin. Saat 19 müdürümüz Akif Özcan. 21 Melih Şerit, günün ve haftanın finali olacak. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımızın kabul olması dileğiyle hepimize, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Bir hafta ben yokum, bir hafta sonra tekrardan görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Biliyorsunuz biz dış yayınlardayız. Yaz boyunca artık stüdyoya gitmiyorum. Bana çok kızıyorlar. Neden stüdyodan yayın yapmıyorsun? O kadar para harcadık. Bir sürü cihaz aldık sana. Ama ben taşınabilir cihazlarımla her yerde yayın yapmak istiyorum. Çünkü başımda patron ve müdür olması beni gerçekten çok geriyor. O yüzden patronları ve müdürleri çok severim ama yanımda olanı değil. Herkese günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Trafikte olanlar İstanbul, İzmir, Ankara, bizleri hem karasalda hem dijitalde DAB'da dinleyen, Avrupa'da Avusturya'nın başkenti Viyana merkez stüdyomuz, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, herkese bir günaydın diyelim. Guten Morgen, iyi sabahlar diliyoruz. Bugün Otofire'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bahçeli Evler, İstanbul Bahçeli Evler Otofire'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve çok güzel bir ambiyansa Mahmut Bey giriş yaptı C kapısından. Şu an halkı selamlıyor. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Kıymetli dinleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks. Ben de bugün Pindrinks ile güne başladım. Sevgili Mahmut abim hoş geldin. Pindrinks içmeden olmuyor biliyorsunuz ki. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bu şarkı ne kadar güzel ya. Ateşle barut yan yana durmaz diyor Sertab Erener. Instagram İbrahim Elden TV, takiplerinizi bekliyorum. Instagram adresim İbrahim Elden TV sayfasından. Takip eden dinleyicilerimiz arasında bugün iki dinleyicimize Radisson'a yollayacağım. Aynı zamanda bugün bir dinleyicimize Kuzey Kıbrıs'tan, biliyorsunuz ki bu arada uçak bileti yok onun içinde. Geçen bana bir mesaj gelmiş uçak bileti var mı diye. Arkadaşlar o kadar da değil ya, uçak biletini de bana aldırmayın. Konaklama veriyoruz 2 günlük. Uçak bileti de istiyorsunuz. Uçak bileti zaten başlı başına çok pahalı. Ama Kuzey Kıbrıs'a geldiğiniz zaman size her türlü konaklama hizmetlerini sağlarız. Sıkıntı yok. Ama bilet yok yani bunun içinde. Yunanistan'da Gümülcine'deki dinleyicilerimize de günaydın diyelim. Yayınlarımız Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, İstanbul 102.1, Bolu ve Düzce'de 91.0, Yalova ve Bursa'da 102.1, Adana 95.5, Londra frekansımız da güzel. Kanada 100.7, Kanada'ya iyi geceler dileyelim. Yayınımıza katılım gösteren herkese de teşekkürlerimizi iletelim. Başladık.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün çok sevilen bir sanatçımız Düş'ten konuğumuz olacak. Çok güzel projeleri ve çok daha fazlası, biraz Yeşilçam'ı konuşacağız ve projelerini konuşacağız 11'de. Ve bugün çok güzel bir radyo yayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ben gelmeden mesajlar da var, biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi sabahın erken saatlerinde trafikte olanlar, bugün çok değişik bir şey yapacağım. Yolda beni dinleyen iki dinleyicime Otofire'dan böyle bir iç dış bakım vereyim. Yolda şu anda benim sesimi duyan, bana bir fotoğraf atan ya da bir selfie atan bir dinleyicimizin iki arkadaşımıza verelim. Bir tane olmaz, iki arkadaşımıza verelim. Haberiniz olsun. Yine Yunanistan'daki dinleyicilerimize de bir hediyemiz olsun. Bu gece Yunanistan'a geçeceğim. Yarın da pazar günü Bulgaristan'da olacağım. Bu arada dolmuş kontenjanlar, çok teşekkürler. Cumartesi günü Gümülcine, pazar günü de Bulgaristan'daki etkinlik alanımız full dolmuş. İlginize çok teşekkürler. Bana yazdınız, İbrahim yer var mı diye, ama çok özür dileyerek Cengiz Bey ve Cihan Bey, abi artık anons yapma, tüm kategoriler doldu demişler. Teşekkürlerimizi iletelim. İyi ki varsınız. Bu arada şimdi Sefa geldi mi? Sefa'ya bir anons yapmam lazım. Beni kırmadığı için çok teşekkürler. Sevgili Sefa, bugün misafirlerimiz için, özellikle Eda için, bugünün gerçekten kalpler onun için, Düş'ten ve sevgili Eda için konuklarımız. Ya arkadaşlar, kendi ellerimizle Dubai çikolatası yaptık yani. Daha biz ne yapalım? Ambulans kapıda değil mi kanka? Ha, tamam. Güzel, karşımızda hastane zaten, sıkıntı yok. Eda'cığım, gönül rahatlığı yiyebilirsin. Hemen karşıda hastanemiz de var. Hiçbir problem olmaz. Şaka şaka, şimdi korkutmayalım kızı. Pastanburda.com, Pastanburda ailesine, Bekiroğlu pastanelerine çok teşekkürlerimizi iletelim. Bu sabah kahvaltı sponsorumuz ve pasta sponsorumuz Sefa Bey'e büyük alkışlar. Hollanda burada mı? Hollanda burada mı? Bak, seninkiler dinliyor Hollanda. Onlara bir şey diyor musun? Ne z**tın diyor. Arkadaşlar, ilk mesaj bakalım kimden gelecek? Bakın, ben gelmeden şöyle göstereyim size. Şimdi mesajlarda bak kimler yazmış. Sefacığım. Teşekkürler. Doktor orada mı demiş. Doktor da burada. Stuttgart güzeli yazmış. Bircan yazmış. Derya yazmış. Murat abi geldi. Hoş geldin. İsmail'cim çok teşekkürler. Rüzgar arkama aldım. İbo'cum seni dinliyoruz demiş. Bu gazda artık enerjin maksimum seviyede. Salim abi geldi. Bir zamanlar Fikirtepe diye bir film geliyormuş şu anda. Abi beni de oynatacaklarmış orada. Abi beni hangi rolde oynatacaksın? Bir zamanlar Fikirtepe'de. Yapımcımız, sevgili yönetmenimize de çok selam. Ayten, ben de size çok yakınım Bahçeli Evler'de. Arabam atlar, gelirim demiş. Oo, gelsin mi Ayten? Şey Sefa, Ayten gelsin mi? Bak ben de Bahçeli Evler'deyim diyor, Yeni Bostan'dayım. Tüh ya, biz de var ya 5 kişilik almışız ya Ayten'cim, çok teşekkürler ya. Simitimi alır gelirim demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Çağırsak gelirim arkadaşlar, çağırmayalım. Tülay diyor ki ben de geleyim demiş. Dövmeli Tülay Viyana'dan, kahvaltı varsa gelirim. Arkadaşlar bunlar size geliyor mesajlar, bana değil. Gelin mi diyorlar, bir şey söyleyin. Gelsin mi? Dövmeli Tülay. 21. dövmem İbrahim'cim ne olsun demiş. Dinleyicilere sorar mısın? Ya şu an sabah sabah senin dövmenle uğraşamayız. Biz sana güney güzel bir şarkıyla uyandıralım. Ayten İstanbul'dan Yeni Bosna. Southside Piercing. Nuray ablam, bugün iki dinicime de piercing ver istersenmiş. Verelim akapunktur ya. Bugün herkese bugün hediye verelim ya. Salim abi Oflu 61.5, tüm Trabzonlara selam. Oflulara bir mesajın var mı? Tüm Oflu dostlara. Benim tüm çevrem Oflu ya. Sakarya'daki etkinliğe de beni çağırmışlar. Çok selam ya. Ben çok seviyorum. Karadeniz'in her yerini çok seviyorum. Bayburt'u da seviyoruz ya. Bayburt burada mı ya? Abi Bayburt'ların hepsi müteahhit oluyor. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Bayburt'ların çoğu müteahhit değil mi? Çok var Bayburtlu müteahhit dostlarımız. Trabzonlu. Para var, huzur var adamlarda. Neler hissettiğini kullanma.
Yılmaz abi diyor ki İbrahim kaça kadar oradasınız? Abi bugün yoğunuz. Yavuz abi hoş geldin. İyi yayınlar dileklerine teşekkürler. Onu kendisi anlatacak abi. Burada kalsın. Ben onunla ilgili bir plan program yaptım. Murat Erdatlı bensiz ne kadar keyifli olur demiş. Murat abi atla gel. Valla şu an var ya. Günaydın kanka Guten Morgen diyor. Alles gut. Ya alles gut. Otofire selamlar demiş. Mahmut abi. Şu mikrofonları bir alın ya. Abi size bir sürü mesaj gelmiş. Bak Mahmut abiye selam. Ondan sonra arkadaşlar bugün bizim ekibin hiç ruh hali hiç iyi değil. Şu üzerinizdeki şu negatif havayı atın bana adapte olun lütfen. Derya Almanya'nın Essen bölgesinden. Beni de çağırırsanız ben de gelirim demiş. Öpücük de atmış kalpli öpücükler bak. Kalpli öpücükler düşten için sanatçımıza. Bugün kalpler düştene gelsin. Instagram'dan da lütfen takibi alın. Düşte dün Instagram'a bir de düşten çimen 2 sayfası. Göz atın sanatçımıza ve kalpler gelsin. Bugün Otofire'dan yayınımızı yapıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz. Murat abi diyor ki Viyana'dan diyor arabamı getireceğim Otofire'a. Getir abi. PPF yapalım senin arabaya. Mahmut abi benim fotoğrafımı koyabiliyor mu arabasına? Viyana'da gezdiririm diyor her yere. Benim fotoğrafım olur mu? Murat abi getir arabanı. Görüyor ne kadar havalı ya. Benim fotoğrafım bütün... ya sen bugün süpersin ya. Bugün var ya ekip çok güzel ya. Bugün enerjimiz de iyi. Numarasının sonu 88'de biten dinleyicimiz. İbrahim beni hatırladı mı demiş. Bakalım fotoğrafına. Fotoğrafı da yok. 68'de biten dinleyicimiz. Siz de hoş geldiniz. Evet. Çağlayan'dan bizleri dinleyenlere de sevgilerimizi iletelim. Çağlayan Medikal'den sevgiler selamlar. Çağlayan Medikal bizleri dinliyor. Çağlayan Medikal nerede şu anda? Ben Bircan demiş ve tüm dinleyicilere sevgiler selamlar. Bircan Hanım hoş geldiniz. Bizi kim aracılığıyla dinliyorsunuz? Kendi seçer. Ha, ben Bircan Hanım aracılığıyla sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkürler hoş geldiniz. İbocuğum iki dinleyicimize de helikopter turu olabilir mi Selçuk? Okey. İstanbul eski Atatürk Havalimanı'ndan. Verebiliriz onu dur. O çok pahalı bir sistem ya. Onu ben kullanayım dur. Notumu alayım. Klip çekelim ya. Dişten. Helikopterde klip çekelim. Murat abinin çok selamı var. Diyor ki arabayı getireceğim PPF senin fotoğrafınla demiş. Yapabiliyor muyuz? Abi

0: Southside Piercing'den bugün iki dinleyicimize de verelim hemen. Bu arada alerjisi olan varsa aranızda, akupunktürde o kadar iyi bir sistem yapmış ki Nuray Hanım. Gerçekten bakın, bende mide yanlısı vardı, reflü vardı, o geçti mesela. Teşekkürler. Çok tatlısın Nuray ya. Vallahi iyi ki varsın. Benim gerçi genel cerrah doktor arkadaşım çok kızıyor bu tarz şeyler ama ben inanıyorum yani. Bence alternatif tıp her zaman kıymetlidir. Ülkemizin her bir noktasına muazzam güzelliklerle de sevgiler selamlar demiş. Dünya Kupası için. Türkiye'mize sonsuz başarılar diliyor Salim abi. Benden bir dinleyicimize Türkiye forması hediye edebilirsin demiş. Teşekkürler. Sevgili Dilek geldi. Hoş geldin Dilek. Günaydın İbrahim, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. En güzel şarkıları bana da armağan eder misin? Tabii ki. Yasakları deler geçer. Günaydın İbocuğum, Viyana'dan sevgiler. Ne zaman Viyana'ya geliyorsun demiş. Çok teşekkürler. 10. Viyana'dan Yıldız Yengeç Burcu. Ona da günaydın diyelim. Birazdan sevgili Mary burada olacak. Birazdan dedim 11.45'te. Peki ben kısa bir mola veriyorum. Bekiroğlu Pastanelerine çok teşekkürler. Camlı kahve. Sevgili kıymetli dostum. Bekiroğullarına sevgiler, selamlar. Tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletelim. Kime? Bence birazdan mikrofonu al, öyle söyle. Versene mikrofonu kanka. Orada bir mikrofon ayarlamıştım.
1: Şu an beni duyuyor musun?
0: Aynen doktor. Günaydın, nasılsın?
1: Günaydın, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Vallahi çok teşekkürler. Sesini duyduk, daha iyi olduk.
1: Evet, şu anda senin adına tadım testi yapıyorum.
0: Abi dur,
1: sen
0: geliyorum.
1: Sen yayın yaparken ben tadım testine devam ediyorum. Mikrofonu direkt Sefa Bey'e veriyorum.
0: Sevgili Sefacığım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: Çok iyiyim. Buraya geldim. Çok mutlu oldum. Sizlerle beraber kahvaltı yapıyoruz. Dinleyicilerimiz var aramızda. Herkese çok selamlar. İyi sabahlar diliyorum.
0: Sanatçımız sevgili Düşten, evet, ve sevgili Eda da bugün. Evet. Özellikle geldiler ve çok da Dubai çikolatasından biraz bahsetsene ya.
2: Abi Dubai çikolatasından biz ne kadar bahsedersek bahsedelim, İnsanlar bunun damak tadına bakmadığı sürece bizim sözlerimizin bir anlamı...
0: Ama sıradan bir Dubai çikolatası değil. Şimdi şey sanıyor. Hani Dubai, o bir ara viral oldu ya, o değil bu.
2: Biz burada gizli tarifimizi koyuyoruz. Aşkımızı koyuyoruz. Sevgimizi koyuyoruz.
0: Ya bitirdin beni ya. Çok tatlısın.
2: Arayanlar adresi biliyor abi.
0: Aynen öyle.
2: Bekiroğlu'na gelebilirler.
0: Seviliyorsun. İyi ki varsın kardeşim.
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar ben de bir Pindirix molasına çıkıyorum. Bir Pindirix içip hemen geliyorum.

yandan yandan maşallah. Bu arada sevgili Burak diyor ki abi sendeki şu enerji bende olsa Viyana'dan Salzburg'a yürüyerek 15 dakikada giderim demiş. Sabah erken kalk kanka. 15 dakikada nereye gidiyorsun? Arabayla 3,5 saat. Günaydın, ben Gülay İbocum. Yunanistan'a geliyormuş. Biletimizi aldık. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten şunu seviyorum. Mesela Viyana'ya geldiğimde güzel bir buluşma yapmıştık. Harika geçti. Şimdi Almanya beni bekliyor mesela. Almanya'da Stuttgart'ta tüm biletler bitti. Ya Tarkan'la mı yarışıyorsun be oğlum falan yani. Hani. Ama şu hoşuma gidiyor. Sevilmek kadar güzel bir şey yok. İstanbul'daki insanlar beni sevmiyor. Siz seviyorsunuz. O yüzden size aşığım. İstanbullu benim kıymetimi bilmiyor. Çok 25 yıldır sektördeyim. Ama sizler benim 5 yıldır kıymetimi çok iyi biliyorsunuz. Avrupa'da 5 yıldır yayın yapıyoruz. O yüzden İstanbulluların benim kıymetimi bilmemesi biraz üzücü tabii. Çünkü İstanbul'a her şeye doymuş abi. Memnun edemiyorsun ki. Şimdi her şeyden böyle bir bıkkınlıkları var. Tükenmişlik sendromu diyor ki bir Mersin'den selam demiş. Aa çok iyi ya, Mersin'den sevgili Bircan'ın arkadaşıymış. Bir isim alabilir miyiz? Ne ismi? Semra Hanım mı? Evet Semra Hanım, hoş geldiniz. Mersin'de kadınlar matinesi yaptık. Çok eğlendik. Sevgili Anka Premium Event beni Mersin'e davet etti. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada Amerika için sponsorum olan benim çok yakın dostum, çok sevdiğim arkadaşım Faruk'a bir alkış. Çok teşekkürler. Kesene bereket Faruk'cum. Babası benim çok yakın arkadaşım. Burada da Kuyumcu İstanbul'da. O yüzden en çok hoşuma ne gitti biliyor musunuz? Adam beni business'la yolluyor ya. Ya bu adam bu insan değil bu ya. Vallahi melek ya. O da beni dinliyordu. Biraz şey yapayım, yalakalık yapayım. Kadriye geldi. Günaydın İbo, hoş geldin demiş. Hoş bulduk. İbo dememden rahatsız oluyor musun demiş. Hayır canım. Yani İbrahim. Sonuçta sizler benim arkadaşım olduğunuz. Sadece benim için özel olan insanlar İbo demesin. Yeter yani. Özel derken hani bir hayat paylaşacağım kişi olursa nefret ederim onun bana İbo demesinden. İbo nedir ya? İbo benim arkadaşlarım söyler, kankalarım söyler. Ama İbrahim ya da canım, cicim daha çok hoşuma gider. Pişman vallahi. Hollanda'dan papatya, kalpler ve misafirleriniz için menüde neler var demiş. Valla çok güzel, su böreği, simitler, poğaçalar, Dubai çikolataları, kurabiyeleri. Birazdan Eda'ya ikram edeceğiz. Bakalım halk Eda'nın Dubai testini bekliyor, çikolata testi. Düşten yani senin konuklu programın önüne geçti kızın Dubai çikolatalı testi ya. Günaydın Aygün, hoş geldin. İbocuğum hatırladın mı beni Free Shop'tan demiş. Ya ben bazen böyle dediğim gibi şimdi oldu okey. Bize aşk lazım, bize aşk lazım. Sümbül Hanım geldi, hoş geldiniz. Bize aşk Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da açıldı. Herkesi Bintat'a bekliyoruz. Doğru adres Bintat. Şeref Bey yaparsa en iyisini yapar. Ayrılsa da yollar kalpleri. Kıymetli sanatçımız sevgili Düşten birazdan konuğum olacak. Yeni şarkılarını, yeni heyecanlarını, projelerini konuşacağız. Emine ablam geldi, Erdat'la hoş geldin. Hoş geldin İbrahim, günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sen de hoş geldin Emine ablam. Emine Erdatlı, Murat abinin kıymetlisi, hayatının anlamı. Büyük alkışlar. Sevgili dinleyenlerimiz, ben bu şarkıya bayılıyorum ya. Tarkan seven var mı aranızda bilmiyorum. Gül döktüm yollarına Allah'ım.

Günaydın, guten morgen, iyi sabahlar herkese selam. Kıymetli dostlar, Tan 1 Temmuz'da Tan'la beraberiz, Tan hayranları. İki arkadaşımızı davetiye olarak vereceğiz, bilet değil. Hep karıştırıyorsunuz, bende bilet yok, davetiye var. Haberiniz olsun, sonuçta ben BiletX değilim, bilet de satmıyorum. Sadece davet edebilirim sizi, bilginiz olsun. Tan hayranları 1 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda buluşuyoruz. Hoş geldin İbo'cum, günaydın. Sıradaki şarkı bana ve Yasemin'e yollar mısın? Yasemin bana kahvaltı hazırlıyor demiş. Oo. Ne kadar güzel ya. Ne kadar şanslı bir. Bu Hasan var ya. Bak, bir kahvaltı hazırlayan bir sevgilim var. Sen Allah'tan daha ne istiyorsun? Ya şurada şu ortamda kahvaltıyı kaç kişi hazırlar bilmiyorum. Şu profillere bir bakıyorum da yok. Ben o vibe'ı alamadım yani. Nedim abi Hainburg'dan kocaman günaydın. Hainburg, burada mıyız? Sedef diyor ki herkese selam, bugün keyfin yerinde maşallah. Vallahi bugün mutluyum, Allah'ıma şükürler olsun. Kızım her gün mutluyum da bugün sanatçımız geldi düşten. Saat 11'de konuk. Eda var. O da Dubai çikolatasının testi için geldi. Ona göre seriyi uzatacağız. Yani çikolata işine gireceğiz eğer beğenirse. Günaydın hocam demiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin sevgili Meryem. Meryem, benim hediyelerim geldi mi bu arada? Sevgili Hafize sana yollayacaktı bilekliklerimi. Sana zahmet, onlara... İyi bak, ya en yakın zamanda yanıma geldiğinde onları da getir inovasyona.

Valla bugün su börekleri, simitler çok güzeldi ya. İyi ki varsın sevgili kardeşim. Sevgili dostlarımıza, sefamıza da bir selam yollayalım bir kez daha. Teşekkürlerimizi iletelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp.

Bugün yayınımızı İstanbul Bahçeli Evler Otofire'dan gerçekleştiriyoruz. İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has AVM'nin otoparkında çok güzel, keyfimiz de yerinde. Mevlüt Bey hoş geldiniz. İbocuğum 11. Viyana'dan Gönül ben, günaydın. İbo nazar değdirdin bana demiş. Gönül ben ne yaptım ya? Gönül şimdi iki kez evlendi, ayrıldı. Üçüncü kez evlenecekti. Dedim ki yani bu çocuğu gözüm tutmadı demiştim ve ayrılmışlar. Sevgili Gönül arkadaş, Gönül çok üzüldük ya valla. Ayrılık acısı çekiyorum şu an. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. İbocuğum Bintat'a gittim, dün söyledin Nurten. İyi ki geldin. Artık bundan sonra etleri oradan alırım demiş. Kasap reyonu güzel değil mi? Pindirix de aldım çocuklara. Elif Nurum'a. Ya bu abi sürekli niye Pindirix diyor. Anne artık al şundan demiş. Kızım zorla Pindirix satmıyoruz. Yani biz burada Pindirix sponsorumuz olduğu için mutlu da olduk. Ve tadı da çok güzel demiş. Çocuklar çok beğendi. Ben size söyledim ama şekersiz, glutensiz bir içecek Pindirix. Zeynep geldi, günaydın. Bizim yeni medya akademiden fotoğraf bölümü, fotoğraf akademisi öğrencilerinden Zeynep. Peki. WhatsApp'tan +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı, gelen tüm mesajlarla devam edeceğiz.

0: söz verdim, çiçek gönderecektim ama. Bir estetik operasyonu vardı Özden'in.
1: Hiçbir rüzgar esmese bile vazgeçmem, geçemem.
0: Birazdan 3 dakika sonra
1: düşlerim çıkmaz.
0: Sevgili Düşten'le Düşte Dün isimli muhteşem o güzel projesini konuşacağız. Sonra yeni projeleri konuşacağız. Düşten'in projelerini

0: Düşten Düşte Dün isimli ne güzel bir proje. Düşten günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Ya nasıl görünüyoruz?
1: Çok iyi. Vallahi. Çok enerjik.
0: Ya süpersin. Düşten radyo yayınımız dünyanın her yerinde. Özellikle Avrupa'daki Türklerimiz, işte Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da güzel yurdumun 4000'inde ortak yayındayız. Radyo bizim için çok kıymetli. Çünkü radyo seneye 100 yaşında. Yani ya. Bu çok kıymetli. 25 yılını ben konuşmuşum zaten.
1: Nasıl? Gerçekten çok iyi.
0: Eda tam doğmuş, ben radyocu olmuşum.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Ama ben de tabii çocukken başladığım için yani öyle 60-70 yaşında da değilim yani. Onu da söyleyeyim yani. Kaç yaşında görünüyorum Düşten? Sen bizi bugün gömdün, bari tam göm.
1: 30.
0: Ya. Tamam, kalbimi kazandın. Nasılsın, hoş geldin?
1: Çok iyiyim, hoş bulduk.
0: Ne güzel bir proje ya.
1: Davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni davet etmeyeceğiz. Kime edeceğiz ya, lütfen ya.
1: Çok teşekkürler.
0: Senin gibi içten, doğal, samimi, müziğe aşık ve aynı zamanda çok kıymetli işler yapıyorsun. Evet. Güzel projeleri bizimle buluşturuyorsun. Biz çok mutlu oluyoruz yani.
1: Ben de çok mutluyum sizlerle birlikte olduğum için.
0: Ne demek? Ne zamandır başladın bu müzik hayatına? Öyle başlayalım. Kaç yıl oldu?
1: Ben 10 yaşında müzikle ilgili bir hayatım olacağına karar verdim.
0: Hı-hı. 10 yaşında?
1: Evet, 10 yaşında. Televizyonda bir kız çocuğu keman çalıyordu ve dedim ben bu olmalıyım. Köy okulunda babam öğretmendi, çalışıyordu. Müzik öğretmeni falan yok tabii ki oralarda.
0: Hı-hı.
1: Hı-hı. Sonrasında babama dedim babacığım keman çalmak istiyorum. Öyle bir şekilde başladı. Sonra daha merkezi yerlere taşındık ve müzik hayatım derslerle birlikte başladı. Sonra müzik okulları derken bu zamana geldik.
0: Ne güzel ya. Tabii biz de seni bu güzel projelerle tabii ki radyoda paylaşıyoruz. Çok da mutlu oldum. Dedim ki hatta az önce son verdim bu şarkıyı mesela nerede düşündün? İlk senin mi aklına geldi böyle bir proje? Projeyi konuşalım. Yeşilçam projesi ilk nereden aklına geldi?
1: Ya doğduğumdan beri Yeşilçam aşığı bir insanım ben. Çok seviyorum. Her şeyini. O büyülü geliyor bana. Çok samimi geliyor. Çok sahiler. Ve ben de buna ait hissettim kendimi şimdiye kadar. Yaşadığım hayat da böyle yaşıyorum. Saçlarıma krep atarak gezen bir insanım ben. Ve insanlar bana hep 70'lerden gelme bir insansın gibi diyorlar fiziksel olarak da. Öyle olunca neden bunu işim yapmayayım motivasyonuyla başladı.
0: Hı hı.
1: Sonra 70'ler, 80'ler, 90'lar şarkıları söylediğim bir sahne konsepti oluşturmak istedim.
0: Çok da iyi yapmışsın, evet. Çok da yakışmış, çok da mutlu olduk.
1: Teşekkürler.
0: Ve bu güzel, tabii bizim İstanbul'da da kardeş radyomuz da var, Radyo 45'lik. Evet. İnşallah onun için de güzel bir program yapacağız seninle.
1: İnşallah.
0: Ama Eda'yı da çağıralım, olur mu ya?
1: Hadi.
0: Eda günaydın.
2: Günaydın.
0: Nasılsın?
2: Çok iyiyim.
0: Ya güzel. Ne güzel ses tonu var ya, Allah'ım yarabbim. Gerçek sesin mi bu?
2: Evet.
0: yani normalde konuşma tonun da mı bu?
2: Ya aslında beni insanlar duymadığı
0: biraz yaklaş mikrofonu.
2: Yaklaştım. İnsanlar beni pek duymadığı için bu benim sesimi yükseltmiş halim.
0: Hmm.
2: Biraz kalın versiyonu da var bu şekilde.
0: Öyle
2: ama
0: mi?
2: Çok gülüm.
0: Bu şekilde.
1: Bu şekilde derken hala
0: mikrofonu bir konuşuyormuş. Mikrofonu bir çevirsene ya, senin sesin. Bakayım şimdi.
2: Böyle.
0: Devam et, çevir.
2: Devam et.
0: Ya sesin o kadar az geliyor ki zor duyuyoruz değil mi?
1: Heh. Ben duyuyorum gibi ha. Bakalım.
2: Böyle mi?
0: Hı, tamam, olduğu kadar. Süpersin. Kaç yaşındasın? 25 ne güzel ya, bıcır bıcır ya.
1: Çok.
0: Şimdi çikolatayı nasıl buldun, Dubai çikolatası? Kendi ellerimle yaptım onu.
2: Kaç gündür zaten canım tatlı istiyordu.
0: Hı hı. Çevir mikrofonu istiyorsan.
2: Çevirdim.
0: Heh, daha iyi. Kaç gündür canın zaten tatlı istiyordu.
2: Ve hiç Dubai çikolatasını denememiştim. Direkt en iyisini denemiş oldum.
0: Ya bizi bitirdin ya. Bekiroğlu ailesine, Bekiroğullarına çok teşekkürler. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Harika değil mi ya?
1: Mükemmel gerçekten.
0: Pastanburda.com, evet ya.
1: Pastanburda'nın en iyi şey.
0: Vallahi.
1: Gerçekten.
0: Şimdi benim fotoğrafımdan güzel bir pasta yapacaklarmış İbrahim'cim, sana özel. Dubai çikolatalarının üstünde benim resmim olsa kimse yemez ya. Şimdi son verdim kalbimin içine bu şarkıyı. Benim en sevdiğim şarkı. Klibi biraz konuşalım ya. Klip nerede çekildi?
1: Klip Düzce'de çekildi. Akçakoca'da yoğunluklu çekildi. Bir sokak vardı. Benim dinleyicilerimden bir tanesiyle sonradan dost olduk. Emel ablam buradan beni dinliyorsa onu çok seviyorum. Orada bir mekanı var onun. Dedim ki oraya gidip onu ziyaret edeyim ve o sokağı keşfettim ben. Böyle tam nostaljiye uygun, mükemmel bir yer. Gerekli izinleri aldık. O gün trafiğe kapattık orayı. Oradaki bütün tasarım bana ait. Oradaki işte asılan afişleri ben tasarladım, ben astım. Organizasyon şirketlerinden bir şeyler elde ettik, işte aldık.
0: Şu an klibi izliyorum da çok güzel.
1: Çok
0: arkadaşlar.
1: Çok renkli oldu.
0: Çok renkli. Sana da o yakışır bundan. Zaten. Çünkü renkli bir insansın. Arkadaşlar hemen Düşte Dün isimli doğru. Çok güzel bir YouTube kanalı. Hemen Düşte Dün YouTube'a yazın ve son verdim. Bu şarkıyı keyifle dinleyin ve orada klibi izleyin lütfen. Takip edip beğeni atarsanız, bir de kalp bırakırsanız daha ne olsun ya. Daha ne isteriz?
1: Evet, daha ne
0: en
1: isteriz?
0: En azından Dubai çikolatası tadında güzel bir şarkı.
1: Evet,
0: sevgili
1: çok
0: Dostaç.
1: Güzel. Çok teşekkürler.
0: Şimdi ben tabii senin şarkılarını ara sıra paylaşacağım ama son zamanlar dinlediğin şarkılardan var mı birkaç tane? Sonra seninle sohbet devam edecek çünkü. Ne dinletelim mesela? Şimdi senden bir tane şarkı dinlettik. Son günlerden en favori şarkın hangisi?
1: Son zamanlarda Tan çok dinliyorum. Yeni nesil olarak. Bu Oğuzhan Koç'un şarkılarını çok seviyorum.
0: Hmm, ben de çok severim Oğuzhan Koç'u ya. Konu kalmıştık
1: evet.
0: Onu da
1: ya
0: çok
1: ben dinledim. Slow şarkıları söylemeyi çok seviyorum. Ya o aşkı, aldatılmışlığı, neyse o duygu, onu yaşamayı çok seven bir insanım.
0: Ne
1: ve
0: güzel.
1: Onu şarkılarda onu yaşamayı da çok seviyorum, yaşatmayı da.
0: Bak, onu da çok güzel okumuşsun ya.
1: Çok teşekkürler.
0: Dinleyelim mi?

0: Bence çok başarılı. Büyük alkışlar.
1: Çok teşekkürler.
0: Ya Düşten süpersin ya. Şimdi Düşte Dün isimli projeyi konuşmaya devam edeceğiz. İsmin çok güzel ya.
1: Ya çok teşekkürler.
0: Ya Düşten diye hiç arkadaşım yoktu. Artık hoş geldin diyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Senin gibi içten doğal
1: samimi. Sanıyorum iki tane Düşteniz. Ben öyle ikincisiyim mi? Aynen. İki tane Düşten ismi var.
0: Sen ikincisin.
1: Doğru.
0: Benden çok var ya İbrahim. Şimdi
1: İbrahimleri severiz.
0: İbrahimleri severiz. Evet. Aynen ya, sevin bizi. Şimdi ne çalalım? Bir şarkı seçsene. Eda da seçebilir. Eda ne olsa dinlersin. Mikrofona konuş Eda. Ne olsa dinlersin. Radyoda şu anda arabada gidiyorsun. Ne olsa dinlersin. Hemen söyle.
2: Ben şu an Grup Vitamin dinlerdim.
0: Grup Vitamin mi? Ters
2: evet.
0: Köşe. Hangisi?
3: Abi Aziz Yıldırım'ı da
1: İsmail.
2: İsmail çok seviyorum.
0: Grup Vitamin İsmail.
2: Evet.
0: İsmail kim kız?
3: Aykut Kocaman diyorlardı. İsmail. Ters köşede Aziz Yıldırım'a geçti.
0: Değil mi? Süper ya, ters köşede.
1: Biz bayılıyoruz Grup Vitamin'e. Çok seviyoruz.
0: Bu şarkısı mı?
1: Evet. Evet.
0: O zaman tüm İsmail'lere yollayalım bu şarkıyı.
1: Evet, tüm İsmail.

0: lastik çekerek İsmail.
1: İsmail.
0: Adresim aynı İsmail.
1: İsmail.
0: Posta kodum da aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Çatlaşa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoryumda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeye, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman

0: Tekrardan buradayız. Ne güzel oldu ya. Vallahi Eda, ne güzel bir seçim. Bizi de mutlu ettin. Bayağıdır da bu şarkıyı yayınlamıyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk sevgili Düş'ten. Kıymetli dostlar, Eda, şarkı kime yolladık?
1: Tüm İsmail'lere yolladık.
0: Tüm İsmail. Ya çok güzel. Bak bir de bu şarkı vardı bak. Şey dinleyemiyor ama kulaklıktan. Ne güzel bakıyorsun. Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun. Kız seni alan yaşadı, biliyor musun o şarkıyı? Kim söylüyor? Evet, bravo. Şöyle mikrofonu tam çevir. Aynen. Bu arada Mahmut Bey, ya bir Pindirix vermediniz bana ya. Evet ya. Pindirixlerim, çünkü dolaba koydum ben soğuk içim diye. Evet, kız seni alan yaşadı, dertleri de boşadı, mest oldum. Ne güzel şarkılar ya.
1: Çok.
0: Ben bu şarkıları çok seviyorum Düş'ten.
1: Ben de çok seviyorum. Çok ben, sevdiğim için işim yaptım bunu bir
0: ne
1: de.
0: Ne kadar güzel ya. Peki müziğin dışında neler yapıyorsun?
1: Müziğin dışında öğretmenim, müzik öğretmeniyim.
0: Ne kadar güzel, çok kıymetli bir meslek. Tüm öğretmenlerimize de sevgilerimizi evet. iletelim. Bizim radyomuzu çok sayıda öğretmenler de dinliyor. Onlar da bizim için
1: çok gerçekten sevgiler.
0: Çok kıymetli, sevgilerimizi iletelim. Mesela Yeşilçam'da, şimdi biz bu şarkıyı paylaştık. Neler bekliyor mesela bizi bu saatten sonra başka projelerde, biraz projelerini konuşabilir miyiz?
1: Tabii ki konuşabiliriz.
0: Neler bekliyor mesela, hayallerin arasında bir albüm çalışması var mı ya da ne bileyim klasikler var mı? Biraz onları bizimle paylaşır mısın?
1: Çok sevdiğim şarkıları cover yapmak istiyorum. Yine bu serüven devam edecek inşallah. Son verdiğimle başladı. Kendi bestelerim var. Onları hem Düştedün için olan böyle sanki 70'lerde bestelenmiş de unutulmuş bir şarkıymış gibi bestelediğim şarkılar var.
0: Aa, süper, bu çok iyi.
1: Onları Düştedün projemin içerisinde yayınlamayı düşünüyorum. Düşten olarak da daha yeni nesil yaptığım şarkılar var. Çok duygusal şarkılar. Onları da kendi ismimle yayınlayacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Yakın zamanda.
0: Bu arada senin burcun neydi?
1: Terazi.
0: Sevgili Mary bizi dinliyorsa, bir el sallarsa, biliyorsunuz ki çok önemli bir astrolog, çok sevilen bir isim. Sevgili Mary Cosmos bugün özel bağlanıyor. Bugün o kadar yoğunluğun arasında bizi 15 dakika ayıracak ki sana özellikle bir doğum haritası baktırayım mı?
1: Süper olur.
0: Vallahi.
1: Çok sevinirim. Hiç de bakılmadı şimdiye kadar.
0: O zaman bir gün beni yoldan al.
1: Tamamdır.
0: Ataşehir'e gidelim, tamam
1: tamamdır.
0: Mı? Tamamdır. Süpersin. Alama beni ha. Ben çünkü yani
1: tamam, alınıp, alacağım söz.
0: Alınıp bırakılmayı çok severim.
1: Tamam.
0: Sana zahmet. Teşekkür ederim. Ya yıllardır bu benim huyum ya, yemin ediyorum. Bir türlü bir aşamadım mı? Güzel bir huy ama, değil mi?
1: En güzeli.
0: En güzeli. Sevgili Mary, o da bak alkış attı, dinliyor. Terazi burcu sevgili sanatçımız, sevgili Mary. Sen teraziye bir ayrıcalık yap artık yani. Yükselen ne demiş?
1: Yükselenim Oğlak diyebiliyorum.
0: Yükselenim Oğlak. Benim de yükselenim Oğlak. Benim burcum Kova. Yükselenim Oğlak. Ay burcum Akrep. Akrebi de soralım. Mary, Akrebi soruyoruz. O zaman sanatçımızın burcu sevgili Mary Terazi. Yükseleni Oğlak.
1: Evet.
0: Dubai'den gelen misafirimiz Sefa Bey'in Akrep burcu. Eda'nın burcu da Balık. Birazdan sevgili Oğlak burcu Mahmut Bey ve ben de Kova burcu. Bakalım yorumlar nasıl olacak? Mary Cosmos 11.45'te burada olacak. Ne çalalım şimdi? Bir şarkı seçsene. Düşten. Senin şarkılarından var mı çalmadığımız? Dur bakalım. Ne istersin?
1: Vardır. Bim Bambam'ı severek söyledim. Bim Bambam olabilir.
0: Ben yapay zekayı ne yaptım?
1: Bim Bambam'ı birazcık kendi tarzımda söyledim bir de.
0: Hı hı.
1: Çok sevdiğim bir şarkı.
0: Düşten Bim Bam Bom. Bak ben öyle diyorum, çıkıyor biliyor musun?
1: Çok iyi.
2: En sonunda oldu Bim Bam Bom.
0: Yapay zeka işte, akıllı benim cihazım.
2: Bim Bam Bom. Duyduk duymadık demesin hiç kim.
0: Allah'ım ne kadar güzel ya. Çok
2: ilan et.
0: Çok mu enerjik ve çok mu tatlısın acaba bu klipte?
1: Ah, çok teşekkür ederim. Ve klibi montajını ben yaptım.
0: Şaka yapıyorsun.
1: O klipteki her şey, ses kaydı dahil olmak üzere her şey benim elimden çıktı. O yüzden çok seviyorum. Genelde de öyle zaten.
0: Ama burada da çok güzel görünüyorsun ya.
1: Çok teşekkürler.
0: Bir nazar boncuğu atalım mı?
1: Balat'a gittik, Balat'ta çektik. Çok güzeldi.
0: Bak benim Balat'ta çok sevdiğim bir mekan var. Orada da bir klip çekelim. Olur
1: mu? Tamamdır, olur. Tamam.

0: Evet arkadaşlar, bugün sevgili Düş'ten konuğumuz Düş'te Dün isimli projesini konuşuyoruz. Ne çalsak ya? Böyle 70'ler 80'lerden gidelim. Bugün seçimi Eda'ya mı bıraksak? Eda. Hangi şarkı olsa? Yine İsmail'de mi düşüp bayılırız? Sal. Ney hangisi? Mikrofonu çevir. 400 salla.
1: Evet. 2000'ler olmalı. 2000'ler civarı.
0: Bu mu? Herhalde budur. Ayrılmayın Eda için.

0: Harika şarkılar. Bugün moralimiz çok iyi. Pindrinks içiyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Pindrinks şekersiz ve glutensiz. Pindrinks içtiğiniz zaman size ne mi oluyor? Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Örümcek adam gibi hissediyorsunuz. Kıpır kıpır. Yani nasıl ya İbocuğum? Şekersiz ve glutensiz Pindrinks içenlerde yüzündeki gülücükler, mutluluk oranı daha yüksek oluyor. Ve Viyana'da nerede buluruz İbocuğum? Tüm Türk marketlerinde, yani Bintat süpermarketlerinde, diğer marketlerde de bulabilirsiniz. İyi ki varsın Pindrinks. Sponsorum diye söylemiyorum. Gerçekten iyi ki varlar. Bir yıl benimle beraberler çünkü. Bir yıllık sözleşme imzaladık. Pindrinks'e teşekkürlerimizi iletelim. Viyana'da her aldığınız Pindrinks bana doğrudan katkı sağlıyor, bilginiz olsun. O yüzden bol bol Pindrinks için. Her içtiğiniz Pindrinks İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlar. Düşten şekersiz ve glutensiz besleniyor musun?
1: Beslenmiyorum sanırım ya. Değil mi? Yalan söylemeyeceğim, evet.
0: Ben normal şartlarda ben de beslenmiyordum ama Pindrinks'ten sonra artık şekersiz ve glutensiz besleniyorum yani.
1: Çok iyi.
0: Kalitenin adresi. Mikrofonla bir bakalım nasıl geliyor sesin. Günaydın Eda.
2: Günaydın.
0: Dur bakalım. Açık mı düğmesi?
2: Düğmesi açık ama ışığım yanmıyor.
0: Nasıl yanmıyor? Bir daha konuş bakalım.
2: Konuşuyorum şu an.
0: Geliyor ama. Sesim. Aynen. Aa, bu kadar demek ki.
1: Eda'nın sesi bugün az geliyor. Evet.
0: Olsun ya. Ama şu anda dinleyicilerimiz çok sevmiş ya. Eda'nın sesi ne kadar güzel demiş. Az geliyor ama duyuyoruz demişler. Duyuyorsanız sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi mesela 70'ler 80'lerde mesela en büyük hayallerin o tarihi 2026'ya taşıma adına var mı böyle bir öngörü? Mesela benim hayalim var bir tane. Çok büyük bir hayalim var. Seninle geçen gün yemekte de konuşmuştuk, dedim ya. O hayalim benim mesela yapmak istediğim bir hayal Türkiye turu için. Hı hı. Tır muhabbeti
1: evet,
0: var ya.
1: Evet evet, çok mantıklı.
0: Detayı anlatmayayım, projem
1: evet,
0: gider
1: evet,
0: yok.
1: Lütfen bence de.
0: Ama gerçekten.
1: Ama çok güzel.
0: Değil mi?
1: Çok çok.
0: Onu inşallah evet. Allah izin verirse zaten yapacağız. Benim için de çok kıymetli olacak. Senle de o projede yer almak, yani gerçekten beraber bir işbirliği yapmak isteriz.
1: Evet, ben de çok isterim. Gerçekten tam benim adresim gibi.
0: Süper.
1: Bana yazmışsın gibi proje.
0: Ya, sana yazdık ya.
1: Evet.
0: O yüzden söyledi. Tam projeyi yazdım, bitirdim, senle tanıştık. Nasıl?
1: Çok iyi. Hayat böyle bir şey işte. Güzel şeylerle geliyor.
0: Süpersin.
1: Güzel buluşmalarla.
0: Dünyanın en güzel duygusu. Şimdi sevgili Düşten, bir tane 70'lerden bir şarkı okumak isteseydin hangi şarkı olurdu?
1: Çok fazla var.
0: Bir tanesini. Pazartesi günü çıkartacaksın mesela şarkıyı.
1: Oh olsun'u çıkartmak isterdim.
0: Oh olsun, nasıl sözleri bilemedim.
1: Duydum ki seni terk etmiş, oh olsun.
0: Vay be.
1: Yalnız.
0: Ne şarkılar var, görüyorsun değil mi? Ya yemin ediyorum süpersin. Ben bu şarkının enerjisini de beğeniyorum ama ya. Oh
1: çok,
0: olsun.
1: Ben sanıyorum hep sana oh olsun. Kalbimin işine son verdim. Bir sanırım böyle bir şeyim var hayatta.
0: Sen bayağı böyle...
1: Meydan okuyorum kalple ilgili.
0: Gerçekten yani
1: evet,
0: sürekli giderli.
1: Öyle. Evet evet sanıyorum
0: sürekli
1: öyle.
0: Sürekli giderli şarkılar var. Oh olsun Allah seni.
1: Tam öyle değil ama.
0: Tam öyle değil ama. Tatlı beddua.
1: Yani can yakmışlarsa sonrasında oh olsun denilmesini sever insanlar herhalde.
0: Ya ben de şöyle bir hayatımda mesela bir şey var. Ben bir insanı çok seviyorum mesela. Aşığım onun için, geberiyorum falan. Ben biraz böyle aşırı severim. Aşırı ilgi gösteririm ama... Mesela dese ki bana ya canım bitti falan, o anda hemen soğuyorum. Nasıl oluyor bu işler anlamadım. Hani benim kalp biraz farklı
1: harika
0: işliyor.
1: Harika özellik bu arada.
0: Ya gerçekten bak, gece ayrılsın benden, hı hı, kişi, sabah farklı uyanıyorum. Yani ama aşkımdan gebersem de bu. Öleyim biteyim. O an böyle buzu bir koyuyorum o yanan kalbe. Cos o sesi duyuyorum. Sabah bir uyanıyorum, güne sporumu yapıyorum.
1: Süper.
0: Havuzuma giriyorum. Bir hafta. Ya da 20 gün bir acı çekiyoruz, anılar, hatıralar, tık, takım elbisemi giyiyorum, papyonumu takıyorum.
1: Devam.
0: Devam ediyoruz. Nasıl?
1: Çok iyi, mükemmel.
0: Gerçekten. Bunu da tavsiye ediyorum.
1: Bence de.
0: Ama o ilk zamanlar kötüydü değil mi Sefa? Sefa diyor ki, abi diyor, gecenin diyor üçünde beni arıyorsun, abi sahile götür beni diyor. Ama ilk zamanlar aşkın acısını da yaşıyorum ama bak. Aha. Seviyorum, geberiyorum. Acısını da yaşıyorum, sonra bitiyor. Nasıl?
1: Çok iyi. Ama bir noktada devam etmek gerekir.
0: Aynen
1: zaten.
0: Öyle. Aynen. Şimdi oh olsun'u çalalım mı ya? İnşallah sen
1: hadi
0: de.
1: Hadi çalalım bakalım.
0: Kimden dinlemeyi seversin?
1: Orijinalini severim.
0: Tamam, kim işte orijinali kim söylüyor? Oh olsun. Artı 43, 660, 130, 19, 79. Demet Akalın çıktı ya. O derece 70'ler, 80'ler, 90. Nasıl, bu mu?
1: Evet, bu. Çok severim.
0: Hanımefendiler, beyefendiler, bugün konuğumuz Düşten. Ve sevgili Eda, hazır mısın? İstanbul. İstanbul, İzmir, Ankara, Avrupa, hazır mısın? Ses ver. Dubai çikolatını yiyince ben.
1: Oh olsunlar da herkes oh olsun diye bağırsın bir.
0: Oh olsun be.
1: Evet.

0: Şimdi bir şarkıyı ne kadar güzel ya. Bak ben bir tane şarkı daha çok seviyorum. Ne oldu sistem? Oh olsun dedik ya. Sistemi çökertti.
1: Herkes çok yüksek sesle oh olsun dedi bence.
0: Çapkın kız.
1: Olabilir.
0: Evet, bir tane şarkı vardı böyle çok nostaljik bir şarkı. Neden?
1: Nasıl? Mükemmel.
0: Güzel değil mi?
1: Çok tatlı.
0: Bu tam orijinal tadı ama. Eski kayıt düşten. Çapkın kız, çapkın kız diyorlar beni. Eski kayıt mı dinleyelim, yeni versiyon mu?
1: Güzel.
0: Güzel mi bu? Hı hı.

0: Hazır mısın İstanbul Düşten? Şarkılar bugün EFSO.
1: Evet.
0: Ya bizi böyle bir Yeşilçam tadında bir yayın yaptırdın. Vallahi ne kadar güzel oldu.
1: Çok
0: ya.
1: Çok güzel oldu.
0: Gerçekten.
1: Geçmişe gittik.
0: Geçmişe gittik ya. Güzel yani, şunu söylüyor musun? Mesela İstanbul'un hangi bölgelerinde Yeşilçam'ı hissediyorsun?
1: Balat'ta en çok hissettim sanıyorum. Hı-hı. Gerçekten.
0: Şeye gittin mi peki? Ne diyorlardı ona? Üsküdar'da neydi abi oranın adı?
1: Üsküdar'a gitmedim, yok.
0: Merdivenler falan vardı ya. Kanka senin o bölge. Bilemedin mi? Ya bir tane yer.
1: Dediğin yeri anladım, evet. Ama oraya gitmedim, listemin arasında.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Mutlaka oraya gitmen lazım. Muhteşem bir yer. Ya da gerçek anlamda. Mesela iki tane yer. Balat'ı çok seviyorum. O dediğim bölgeyi çok seviyorum Üsküdar'da. Bir tane daha bir yer var. Orası da İstanbul'un en güzel böyle Yeşilçam sokağı diye geçiyor.
1: Birlikte gidelim.
0: Evet ya, birlikte gidelim ya. Tamam. Tamam, olur. Bana uyar. En sevdiğim. Şimdi sevgili Mary heyecanla birazdan sizi yorumlayacak.
1: Hadi bakalım, ben de çok heyecanlıyım.
0: Terazi burçları, balık burçları, bakalım ne olacak, ne bitecek, kovaları ne bekliyor, beni ne bekliyor. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Salim abi çok sağ ol, 61,5. Düştene başarılarının devamını diliyoruz demişler.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler.
0: Çok selamlar ve sevgiler. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar, Hollanda'dan sevgili Ayşe çok çok da selam yollamış ve o da arabada bizi dinliyormuş bak. Arabada giderken şu
1: an harika.
0: Hollanda'da.
1: İyi yolculuklar.
0: İyi yolculuklar diliyoruz sevgili Ayşe'cim. Araban da çok güzelmiş. Bakayım markasına. Oo, en sevdiğim. Ben büyük jipleri severim. Büyük araba olanları severim. O yüzden senin arabanı da seviyorum o yüzden.
1: Evet, ben de çok seviyorum yüksek çok araba gerçekten.
0: En sevdiğim ya. Böyle bir de üstün camları da açıyorsun gökyüzünü de izlemeyi. Bir gün beni gezdirsene ya. Böyle.
1: Tamam.
0: Söz mü?
1: Söz.
0: Tamam.
1: Tamamdır.
0: Çok güzel, böyle bir gün gezdir beni ya. Valla tamam. Tavanı da açalım.
1: Tamam, olur.
0: Eda da gelsin ama ya.
1: Eda da gelsin.
0: Eda da gelsin. Eda nereye?
1: Ablam nerede, ben oradayım zaten dedi.
0: Ablam nerede, ben orada. Çok güzel.
1: Benim canım o.
0: Bir tane ya. Sevgili Yıldız Yengeç Burcu. Herkes beklesin. Mary Kosmos birazdan burada olacak. Sana bir şarkı dinletsem sever misin bu şarkıyı? Dur bakalım. Grup Vitamin'den. İsmail değil ama.
1: Tamam.
0: Grup Vitamin. Bak şu şarkısı çok güzel. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bu değil, az önce çaldık bunu. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Gelsin mi? Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. 300-500, 300-500. Artı 43. Kaldır kolları. Bu da bizim zamanımızın şarkıları kızlar. Eda bilemedi hala.
1: Eda

0: Sevgili Düşten, Düşten'in Instagram sayfası. Instagram'dan sana nasıl ulaşabilirler?
1: Düşten Çimen ismim. Düşten Çimen diye yazarlarsa
0: aynen,
1: bana ulaşabilirler.
0: Süpersiniz. Düşten Çimen. Lütfen takiplerinizi yapın. Çünkü projeler çok yakında.
1: Evet.
0: Düşte Dün diye bir sayfan daha var.
1: Evet.
0: Oradan
1: Düşte
0: da...
1: Dün de sahne konseptimin adı. 70'ler 80'ler şarkılarını söylediğim konseptin adı da Düşte Dün. Düşlerimizdeki düne yolculuk motivasyonuyla oluşmuş bir isim.
0: Çok güzel. Düşte Dün Instagram ve Düşten Çimen sayfalarını kontrol edin. Çünkü niye? Önümüzdeki günlerde çok güzel projeler olacak. Belki bir projede beraber buluşacağız. Yani ne göstereceğini bilemeyiz yani.
1: Tabii ki.
0: Yani hayat ne gösterir bilemeyiz. Aynı zamanda benim aklımda çok güzel bir düşünce var. İnşallah o da olur. Mutlu olurum yani. Hangi şarkınla veda edelim Düşten? Bim Bam Bom mu yapalım? Ne yapalım?
1: Gülizar olur.
0: Gülizar.
1: Hepsinden dinlemiş olalım.
0: Düşten Gülizar. Bak ben mesela böyle yapıyorum ya. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yapay zeka var ya, beni bazen...
1: Düştedin diye yaratırsan belki. Eller tuttu mu elini, kimse sardı mı belini...
0: Nasıl?

0: Büyük alkışlar. Ya Düşten sen bitirdin bizi bugün ya.
1: Ya çok teşekkür
0: Yemin
1: ederim.
0: Yemin ediyorum iyi ki geldin ya.
1: Bence de iyi ki geldim. İyi ki çağırdın. Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar çağırsam gelir misin?
1: Tabii ki gelirim.
0: İşte bu. Eda gelir
1: Konum
0: mi?
1: Konum at geliyorum. Konum Saat söyle hemen.
0: Saat.
1: Hemen oradayım.
0: Ya bir tane süper. Eda sen gelir misin? Bir şey söyle. Düğmeye bir daha basıp şey yapsana ya.
1: Al.
0: Aynen diğer mikrofonu al. Aynı ablan kıyamadı ablan bak.
2: Dedim ya ablam nerede ben oradayım diye zaten.
0: Kız ne kadar güzel sesi var kız. Biz burada çile çektirmişiz kıza ya. Bizden kaynaklı mikrofon. Kızın mikrofonundan ses çıkmıyor. Kızın sesi çıkıyor bizim mikrofondan ses çıkmıyor. Eda gerçekten sana haksızlık ettik kusura bakma lütfen. Ama şöyle konuş bak tam buraya.
2: Tamam.
0: Son şarkı kimlere armağan edelim son şarkıyı?
2: Demin bütün İsmail'lere demiştim. Şimdi de herkese olsun.
0: Şimdi
2: tüm sefer seçmiyorum.
0: Tüm İbrahim'lere diyecek sandım. Ya. Çok teşekkürler. İyi ki geldin. Tatlıyı nasıl buldun?
2: Bayıldım.
0: Kanka mecbur reklamını yapmam lazım. O yüzden soruyorum. Pastan burada. Pastanburda.com. Teşekkürler. Düşten son düşüncelerini alabilir miyiz? Çok teşekkür ederiz. İyi
1: çok
0: ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Çok keyifli bir gündü. Çok da mutlu oldum. Sizlerle tanıştığım için ve sizlere seslendiğim için buradan.
0: Biz birazdan şimdi radyo yayını bitiriyorsun ama bir
1: evet,
0: 15 dakika
1: sonra devam
0: ediyoruz burada devam
1: biz.
0: Röportaj yapacağız seninle. Görsel röportaj yapacağız.
1: Evet.
0: Eda da olsun mu bir bölüm?
1: Tabii ki olsun. Tamam. Tabii ki.
0: Açık ablam nerede?
1: Edasız olmaz.
0: Aynen edasız olmaz.
1: Evet.
0: Peki çok teşekkürler Düşten.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sevgiler.
0: Sevgiler.
3: Aşk bahçemiz gülsün.
0: Sevgili dinleyenlerimiz artık 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Hemen Mary Kozmos'a bağlanıyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Mary, günaydın. Nasılsın Mary Cosmos?
1: Hello efendim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ya sesini duyduk, daha iyi olduk. Şimdi heyecanla dinleyicilerimiz seni bekliyor. Dedim ki önce bir seni selamlayalım. Sonrasında bu astrolog arkadaşımızın belki birkaç dakika bir şeyler söylemesi bizi heyecanlandıracak. Bu Haziran sonuna kadar bizi neler bekliyor, tüm burçlar için geçerli. Hepsini bir konuşalım istiyorum ama ben neyi merak ediyorum önce biliyor musun? Bu yükselen olayını merak ediyorum. Bir de güneş. Hani bu neye göre bakılıyor? Biraz dinleyicilerimizi bilgilendirir misin? Bu arada Instagram'dan da sana ilk dakikada nasıl ulaşıyorlar? Önce Instagram'ını ver, sonra detaylar.
1: Tabii. Meryem ben bu arada. Bir şirkette mali işler direktörü olarak çalışıyorum. Astroloji'de yıllardır ilgi alanım. Sizin bahsettiğiniz konudan bahsedeyim biraz. Çoğumuz aslında burç dediğimizde güneş burcumuzu biliyoruz. Fakat astrolojide bu biraz daha geniş bir açıya hitap ediyor. Çünkü aynı burçtan milyonlarca insan var ama hepimiz aynı şeyleri yaşamıyoruz. Bu yüzden hani burcum beni yansıtmıyor gibi şeyler duyabiliyorum. Bu yüzden yorumları dinlerken önce yükselen burcunuzu biliyorsanız önceliği ona vermenizi tavsiye ediyorum. Yükselen burç hayatın hangi alanlarına hareketleneceğini gösteriyor aslında. Transitlerden daha fazla etki alan bir şey. Ay burcunuz işte biraz daha duygularınızı anlatıyor. Güneş burcunuz yani herkesin bildiği burç ise biraz daha karakterimizi, hani yaşam enerjimizi anlatıyor. O yüzden mümkünse önce yükseleninizi, sonrasında ay burcunuzu, ona göre de en son güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz.
0: Ne güzel.
1: Hazırsak geçiyorum
0: burçlara. Biz çok hazırız.
1: Sevgili koç ve yükselen koçlar, Jüpiter önümüzdeki yıl aşk, yaratıcılık ve kendinizi ortaya koyma alanınızı büyütüyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir hobi olabilir. İşte ne bileyim, proje olabilir. Ya da ilişki konusunda daha cesur davranabilirsiniz. Bunları biraz daha önümüze çıkartacak. Ancak ay sonunda Merkür retromuzu var. Bu ne demek? Retro biraz daha geriye gitme demek. Herkes retrodan biraz korkuyor ama biraz geriye gitme, arkadakileri toparlama dönemi. Bu dönemde sizin ev ve aile alanınızda geri gitmeye başlayacak. Yani taşınma olabilir, işte ev değişikliği olabilir veya aile içinde önemli konularda acele karar vermemekte hani biraz fayda var diye düşünüyorum. Bu alanlarda biraz daha etkileyecek ve geçmişten gelen bir mesele yeniden gündeme gelebilir diye düşünüyorum.
0: Koç burcu için süper.
1: Evet. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar.
0: Boğa burcu, evet.
1: Şiron şu anda bugünden itibaren boğa burcuna geçecek. Şiron da biraz daha böyle yaralarımızı anlatan bir burç. Yaralarımızı el değiştirdik diyebiliriz. Sizin burcunuza geçiyor. Ve önümüzdeki yıllarda öz değeriniz, bedeniniz veya kendinize bakışınızla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kimliğinizle alakalı bir yaranızı iyileştirebilirsiniz demek bu. Kendinize daha şefkatli yaklaşmayı öğrenmeniz gereken bir dönem başlayacak. Ve bugünden itibaren başlıyor. Jüpiter ise ay sonunda Aslan burcuna geçecek ve sizin de ev, aile bu alanlarınıza daha çok yaşam alanınızı bunlarla ilgili güzel fırsatlar getirebilir. İşte ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz ya da aile içinde büyüme temaları olabilir. Yani işte evlilik olabilir vesaire hani yakın çevrenizde. Bu tarz şeyler biraz daha öne çıkacak gibi görünüyor.
0: Boğaları dinledik.
1: Sevgili, evet. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Ay sonundaki Jüpiter iletişim alanınıza, eğitim alanınıza, yeni bağlantılar alanınıza bu alanları biraz canlandırıyor. İşte öğrenebilirsiniz, öğretebilirsiniz, sosyal medyada bir içerik üretebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz ilgilendiğiniz konularla ilgili. İşte yeni networkler açısından oldukça destekleyici bir dönem. Ancak Merkür retrosu dediğim gibi biraz maddi konularınızı etkileyebilir. İşte ay sonuna doğru harcamalarınız biraz fazlalaşabilir vesaire. Bu konularda biraz aceleci davranmamanızı öneriyorum. İkizler bu şekilde. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, güneş sizin burcunuza geçiyor. Güneş biraz kimliğimizi anlatır. O yüzden bu da sizi ön plana çıkaran, görünürlüğünüzü artıran bir dönem başlangıcı gibi görünüyor. Kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İşte zayıflamak isteyenler zayıflayabilir. İşte biraz beden konularını, işte kimlik konularını değiştiren bir alana doğru ilerleyeceksiniz. Merkür retrosu da sizin burcunuzda başlayacağı için, yani yengeçte Merkür retrosu olacağı için önemli kararları birkaç kez gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani biraz erteleyerek ilerlemenizi öneriyorum. Ay sonundaki Jüpiter önümüzdeki yıl maddi konularda, işte özgüveninizde, bu tarz konularda büyüme fırsatları getirebilir gibi görünüyor.
0: Süper.
1: Evet. Sevgili Aslan ve yükselen aslanlar.
0: Aslan kadar aslan. Heh,
1: Evet,
0: aslanlara bakalım.
1: Jüpiter Aslan burcuna geçiyor. Ve bir sene boyunca da orada kalacak. En son bu 12 yıl önce falan olmuştu. O yüzden oralara bir giderseniz neler olmuştu, neleri devam ettireceksiniz bir bakmanız gerekecek. Ve bu gerçekten yılın en dikkat çekici geçişlerinden biri olacak. Önümüzdeki yıl boyunca kendinizi daha görünür hissetmeniz, yeni başlangıçlar yapmanız,

0: Başak için Jüpiter önümüzdeki yıl biraz perde arkasında çalışmaya davet ediyor. Yani bu dönem dışarıdan çok görünür olmasanız da böyle içsel olarak güçlü bir hazırlık süreci gibi düşünebilirsiniz. Biraz hazırlık süreci gibi. Çünkü 2027 onlar için biraz daha ön planda olacak. Dolunay, bu ay sonunda bir de Oğlak Dolunay'ımız var. Oğlak biraz daha böyle görünürlüğü anlatan bir şey bize. Bu Dolunay'da aşk, çocuklar, işte ne bileyim şans oyunları, işte yaratıcı projeler, bu dönemler için önemli bir farkındalık getirebilir. Bir konuda da artık netleşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Onlar anlamıştır. Sevgili terazi ve yükselen teraziler.
1: Terazi.
0: Ay son, evet, başlıyoruz. Sosyal
1: Sanatçımız da
0: çevreniz.
1: burada da o yüzden. Şu an kulaklı kulağında çok dikkatli seni dinliyor. Evet. Düşten.
0: Evet, yani Jüpiter 11. ev, yani network'ünüzü etkiliyor. Yani sosyal çevreniz, gelecek planlarınız, hedefleriniz, orada olmanız bile zaten sizi büyüten bir şey.
1: Oo.
0: Önümüzdeki yıl doğru insanlarla tanışmak, önemli kapılar açmak, bunlar çok revaçta olacak sizin için. Çünkü bir network'le, iş ortaklıklarıyla ilerleyeceğiniz bir yıl. Ancak kariyer alanınızda Merkür retrosu etkisiyle geçmişten gelen bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Yani yapamadığınız bazı olaylar vardır. Bunlar sürekli sizi rahatsız edecek şekilde ön plana çıkabilir. Bunlar açısından biraz dikkatli olun. Temmuz 23'e kadar Merkür Retrosu devam ediyor. Karar almayın. Sanatçımıza söylüyorum. Karar almayın. Biraz daha hani 23'ünden sonra biraz daha kararlar, işte iş ortaklıkları vesaire, bunlara daha önem verebilirsiniz. Eski bir iş fırsatı, yarım kalmış bir projede yeniden değerlendirilebilir o tarihten sonra.
1: Süpersin. Çok teşekkür ediyor bu arada. Tüm terazilere de selam bu arada
0: Rica ederim
1: dinleyeceğimize.
0: efendim. Sevgili akrep ve yükselen akrepler.
1: Şu anda da Dubai'den bir misafirimiz var. Sefa Bey, o kadar can gönüllü. Şu an var ya, stüdyonun ambiyansını bir görsen.
0: ben de akrebim. Jüpiter ay sonunda bizim kariyer alanımıza geçiyor. Kariyer ve görünürlük alanımız. Önümüzdeki yıl iş hayatında daha fazla dikkat çekeceğiz. Yeni sorumluluklar alacağız. Bu aslında geçen seneden benim var. Ve terfi benzeri gelişmeler yaşayacağız. Ancak Şiron'un ilişkiler alanımıza girmesi. Şiron çok tehlikeli bir gezegen. Yani 7 senede bir kendini minnoş bir şey ama 7 senede bir burç değiştiriyor ve hani şu anda bizim ilişkiler alanımıza girecek. Bu yüzden böyle bazı eski kırgınlıklar, işte ilişki dinamikleri vesaire, bunlar gündeme gelebilir gibi görünüyor. Yani hem özel hayatımızda hem profesyonel hayatımızda ilişkilerde dürüst iletişim kurmamız gerekecek. Yani biraz daha ilişkiler alanımızı, yaralarımızı sarmamız gereken bir döneme giriyoruz.
1: Duydunuz mu Sefa Bey? Yani bu aralar biraz yaralarınızı sarma durumu varmış. Çok ya.
0: Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Yönetici gezegeniniz Jüpiter. Yani yayın yöneticisi Jüpiter. Sizin için oldukça destekleyici bir konumda. Eğitimler, seyahatler, biraz 9. evimizi etkileyen ve tam orada olan bir burç şu an yay. Yurt dışı bağlantıları, işte yeni ufuklar, bu tarz şeyler hayatınızda daha fazla yer kaplayacak. Yaralarımızı, günlük yaşam düzenimizi etkileyecek bunlar. Hani sağlığınızla ilgili konularda daha fazla hani özen göstermeniz gerekebilir. Küçük tetkikler vesaire olabilir. Küçük alışkanlıklar büyük fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde. Yükselen
1: Yükselen
0: oğlaklar.
1: Oğlağa geçmeden sevgili Meryem, bir
0: Buyurun.
1: şarkı arası verelim mi? En önemli, ben çünkü
0: Olur,
1: yükselenim
0: olur,
1: Oğlak ya benim. Ben de şimdi heyecan,
0: evet.
1: sonra normal burcum Kova. Bir şarkı arası. Bu arada Instagram'dan sana nasıl ulaşabilirler? Hemen dinleyicilerimiz yazıyor Instagram'a.
0: Mary Cosmos benim hesabım.
1: Oradan bakabilirler.
0: Zaten bunların tamamını orada bir tık daha fazlasıyla videolarımla anlatıyorum.
1: Süpersiniz. Hatta sevgili Meri'ye de sormak istedikleriniz, özelden de lütfen detaylı bilgi alabilirsiniz. A'dan Z'ye sormak istiyorsanız. Peki bir şarkı arası.
0: Evet.
1: Az sonra tekrardan
0: Tamamdır.
1: devam edeceğiz. Oğlaklarla mı devam edeceğiz?
0: Evet, Oğlak, Kova ve balıklarımız var.
1: Oğlak, kova ve balıkla bitiriyor muyuz? Son 3 tane mi kaldı? Nasıl sonu,
0: Evet.
1: üçünü nasıl sona bıraktım ama. Ya bir şarkı arası, az sonra buradayız.

0: Tekrardan buradayız ve canlı canlı yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Oğlak, Kova ve Balıklar. Allah'ım ne güzel. Bakalım neler söyleyecek sevgili Mary Cosmos dinleyicilerimiz için. Şöyle bir bakalım hemen. Kıymetli dinleyenlerimiz, Pindrinks İbrahim ellerini sunuyor. Sevgili Meryem tekrardan selam. Dinleyicilerimiz Mary Cosmos Instagram'dan da göz atıyorlar. Evet, yükselen Oğlak.
1: Bakalım. Ve Oğlak burçları.
0: Evet, Oğlak burçları.
1: Evet, 30 Haziran'da bir dolunayınız var. Yani Oğlak burcunda olacak dolunay. Biraz daha geçmişe yönelik, biraz gözünüzün kapandığı konular açılabilir gibi görünüyor. Her şey önünüze bir ışıkla beraber düşecek gibi. Bu nedenle sizin oldukça önemli bir farklılık dönemi, kendinizle ilgili önemli bir karar verme noktasına gelebilirsiniz. İlişkiler alanında Merkür Retrosu eski konuları gündeme getirebilir. Yani eksleriniz bir dönüş mücadelesine girebilir. Jüpiter ise ortak kaynaklar, işte nafaka olabilir, destekler veya işte finansal paylaşımlar, böyle eşle ilgili vesaire. Bu alanlarda öne çıkacak. Önümüzdeki yıl şansınızı artırabilir ama bu alanlar gibi görünüyor.
0: Evet, şimdi Mahmut Bey de Otofire'in sahibi. O da Oğlak burcu geldi, işi gücü bıraktı. Dedi ki bir nafakayı duyunca bir modu düştü ama abi yapacak bir şey yok. Yani burada... ya ne çok ne? Yanlışlık olabilir mi? Bir daha kontrol edebilir miyiz diyor.
1: Yok yani... bu şey alanı hani yani illa boşanma vesaire gibi düşünmeyin. Ortak paylaşım alanı. Eşinizden gelen bir para da gündeme gelebilir.
0: O da olabilir. Bak karşı işte taraftan da gelebilir. Bir... o zaman oldu diyor.
1: Evet.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Kova'ya geçiyoruz.
1: Rica ederim. Evet, sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar.
0: Yani benim burcum. Ben şu anda çok dikkatle dinliyorum. Bakalım Meryem
1: ne diyor. Ama sizin yükseleniniz Oğlak olduğu için o sizin için de geçerli.
0: Benim için ben de mi nafaka vereceğim? Ya yok.
1: Yani ortak kaynaklarınız bir yani
0: şu an öyle bir durumum yok gerçekten.
1: Miras olabilir, bir şey olabilir. Kovalarda da Jüpiter ilişkiler ve ortaklıklar alanınıza geçiyor. Önümüzdeki yıl gerek özel ilişkilerde, gerek işbirliklerinde yeni fırsatlar oluşabilir diyor gökyüzü. Hayatınıza önemli insanlar gelebilir ya da mevcut ilişkileriniz yeni bir aşamaya taşınabilir. Yani bunu illa hani aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Genel network ilişkisi de. Şiron'un ev ve aile alanına geçmesi ise geçmişten gelen bazı duygusal konuların şifalanmasına yardımcı olabilir. Yani işte hani bu söyledikleri enerji ve ev dönüşleri, işte aile de hangi yaralarımız vardı falan, o konular biraz gündeme gelebilir ama o konularda da şifalanacaksınız gibi görünüyor.
0: Süper ya, gerçekten kovaları yine tüh ya, yine aşkı bulamadık. Yapacak bir şey yok, bir sonraki burç yorumunu bekliyoruz.
1: Sevgili balık ve yükselen balıklar. Efendim Jüpiter.
0: Eda burada, Eda nasıl mı?
1: Günlük düzen. Selamlar Eda Hanım. İş, günlük düzen ve sağlık alanınızda destekleyici etkiler getiriyor. Yeni bir iş düzeni çalışma ya işte daha verimli çalışma ya da sağlığınıza yatırım yapma, işte bir estetik olabilir açısından güzel bir dönem başlıyor. Ancak Merkür Retrosu dediğim gibi eski bir aşk, yarım kalmış bir proje veya geçmişten gelen bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ay sonu size neyi gerçekten istediğinizi hatırlatacak. Böyle bir dönem bekliyor Haziran sonuna kadar bize.
0: Evet. Sevgili Eda, sana da aşk falan yok, bir şey yok. Sadece işine gücüne bakıyorsun. O yüzden bugün Meryem'den bir şey çıkmaz. Aşktı, neyse. Bugün var ya sevgili Meryem, çok teşekkürler ya. O kadar iyisin ki.
1: Rica ederim. Beni aradığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ama şöyle yüz yüze röportajımızı da bir an önce hemen planlayalım. Çünkü dinleyicilerimiz, hı-hı, senin o güzel enerjini de canlı canlı da görmek istiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sevgili Mary Cosmos, çok teşekkürler. Başarılarının devamını diliyoruz. Astrologda.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Astrolojide. Bugün dinleyicilerimiz özellikle Instagram'dan lütfen DM'den yazarsanız sizinle alakalı,
1: evet,
0: özel olarak sormak istedikleriniz ve size her konuda da yardımcı olacak. Bu arada bir özel, bir de bugüne özel belki,
1: evet,
0: bir...
1: Evet, bu radyo yayınına özel yazabilirlerse ben her konuda yardımcı olmak istiyorum.
0: Evet, süpersin. Mary Cosmos, çok teşekkürler. Günün güzel geçsin.
1: Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. ikisi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Pindirix'e çok teşekkürler. İbrahim Elden'in sundu. Pindirix şekersiz ve glutensiz bir içecek. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da Korneyabuk şubesinden sonra açtı ve önümüzdeki günlerde 2 şube daha geliyor. O da özellikle Avusturya'nın çeşitli noktalarında. Ben de orada olacağım. Açılışlarda da orada olacağım. Haberiniz olsun. Bintat Süpermarketlerine teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada Türk Hava Yolları'na teşekkürler. Turkish Airlines İbrahim Elden'le Dünya Kupası'nda 15 Temmuz 25 Temmuz'da sevgili Türk Hava Yolları'na işbirliğinden dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Buradan ailemizin dünyanın en iyi havayolu şirketi seçildi. Bu sene de bunu biz röportajlarda da dile getireceğiz. Turkish Airlines, Türk Hava Yolları'na da teşekkürlerimizi iletelim. Kore uçuşumun da sponsorlarından Kore'ye ve Japonya'ya ve aynı zamanda Amerika uçuşlarımızda bize desteklerinden dolayı Türk Hava Yolları'na teşekkürlerimizi iletelim. Yeşilköy Genel Merkez bizi dinliyor şu anda. Peki. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Otofire'a bugün yayınımızı buradan gerçekleştirdik. Benim de araç hazırlanıyor. Akşam Yunanistan'a gidiyoruz. Pazar günü Bulgaristan'dayım. Oradaki dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Biletlerin tamamı bitti. Hollanda biletleri bitmiş, Stuttgart biletleri bitmiş. Bu konuda çok teşekkürler. Artık bu paralardan sonra G kasa serisini alabiliriz. Hoşça kalın.

0: Biyonev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da entegrasyon sınavlarında başarı oranı düştü. Avusturya'da göçmenlerin katıldığı A2 ve B1 seviyesindeki entegrasyon sınavlarında başarı oranları %50'nin altına geriledi. Resmi verilere göre A2 sınavlarında başarı oranı 2023'te %53 iken 2025'te %48'e, B1 seviyesinde ise %55'ten %49'a düştü. Aynı dönemde sınava giren kişi sayısı ise arttı. Viyana'nın geleceği için 11 yeni proje. Viyana Belediyesi ile Viyana Ticaret Odası kentin geleceğine yönelik kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. Gelecek anlaşması kapsamında yapay zeka, yeni bilişim okulları, robotik merkezleri ve girişimcilik destek programları dahil olmak üzere 11 yeni proje hayata geçirilecek. Projelerle istihdamın artırılması ve Viyana'nın Avrupa'nın önemli inovasyon ve ekonomi merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Akciğer kanserinde umut veren yöntem geliştirildi. Viyanalı bilim insanları, nadir görülen ve agresif seyreden bazı akciğer kanseri türlerine yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirdi. Floridsdorf Kliniği'nde yürütülen araştırmaların uluslararası tıp dünyasında büyük ilgi gördüğü ve hastalar için yeni umut oluşturduğu belirtildi. Viyana hastaneleri dünyanın en iyileri arasında. Avusturya sağlık alanında önemli bir başarı elde etti. Newsweek dergisinin dünyanın en iyi hastaneleri 2026 listesinde Viyana Genel Hastanesi ve Viyana Tıp Üniversitesi 7 sıra yükselerek dünya genelinde 20. sıraya yerleşti. Yılda 1 milyondan fazla hastaya hizmet veren kurumlar, robotik cerrahi, tıbbi araştırmalar ve modern tıp eğitimiyle öne çıkıyor. Avusturya'dan 6 üniversite dünya listesine girdi. QS 2026 Dünya Üniversiteleri sıralaması açıklandı. Bu yıl Avusturya'dan 6 üniversite dünyanın en iyi 500 yükseköğretim kurumu arasına girmeyi başardı. Viyana Üniversitesi ise 140. sıraya yükselerek ülkenin en başarılı üniversitesi oldu. Isınma sistemini değiştirenlere maddi destek verilecek. Avusturya hükümeti, eski tip fosil yakıtlı ısıtma sistemlerini çevre dostu alternatiflerle değiştirmek isteyenlere destek sağlayacak. Temiz ısınma programı kapsamında ısı pompası gibi yenilenebilir sistemlere geçen hanelere 7500 avroya kadar hibe verilecek. Aile Yardımı Fonu'nda anlaşma sağlandı. Avusturya hükümeti ile eyalet yönetimleri arasında aile yardımı fonu konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre fonda oluşacak 600 milyon euroluk açığın 200 milyon euroluk kısmı eyalet yönetimleri tarafından karşılanacak. Yeni düzenlemenin 2028 yılında yürürlüğe girmesi ve işverenlerin katkı paylarının düşürülmesi planlanıyor. Viyana'da 133 bin kişiye sosyal destek sağlandı. Viyana Sosyal Fonu tarafından 2025 yılında 133 bin 500 kişiye sosyal destek verildi. Toplam 2,9 milyon euroluk bütçenin 1,7 milyon eurosu bakım ve sosyal hizmetlere ayrıldı. Housing First programı sayesinde 5000'den fazla kişi kalıcı konuta yerleştirildi. Engelli bireyler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler de artırıldı. Park cezalarına QR kod dönemi. Avusturya hükümeti dijitalleşme kapsamında yeni bir reform paketi onayladı. Park cezaları artık QR kodla hızlı bir şekilde ödenebilecek. Ayrıca kamu kurumlarında yapay zeka destekli hizmetler ve bir kez bildir sistemi devreye alınacak. Avusturya siyasetinde kulisler hareketlendi. Avusturya siyasetinde eski başbakan Sebastian Kurz ile FPÖ lideri Herbert Kilk arasında gerçekleştiği öne sürülen gizli görüşme gündem oldu. Parlamentoda yaklaşık 2 saat sürdüğü iddia edilen buluşma, erken seçim ve olası koalisyon senaryolarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Taraflardansa henüz resmi bir açıklama gelmedi. Avusturya'da kira artışları sürüyor. Avusturya'da kiralar 2026 yılının ilk çeyreğinde yeniden yükseldi. Metrekare başına ortalama kira bedeli 10,5 euroya yaklaşırken aylık ortalama kira 695 euroya çıktı. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle konut krizi ülke genelinde büyümeye devam ediyor. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. Körfez'de savaşı bitirecek imzalar atıldı. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mütabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Kiralık skuterlara otomatik hız sınırı. Viyana'nın 16. bölgesinde kiralık elektrikli skuterlar için yeni bir uygulama başlatıldı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda skuterların hızı sistem tarafından otomatik olarak düşürülecek. Uygulamanın güvenliği artırması hedefleniyor. WhatsApp'a yerli rakip geliştirildi. Viyanalı bir girişimci, internet veya mobil şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan Whispery adlı yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Telefonlar arasında doğrudan bağlantı kuran sistem, özellikle kalabalık etkinliklerde ve çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor. Vatandaşın dikkati uyuşturucu çetesini çökertti. Vörer Bölge Eyaleti'nin Bregenz kentinde Telegram üzerinden uyuşturucu satan bir çete ortaya çıkarıldı. Şüpheli hareketleri fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada kiralık bir aracın uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyonda 1,5 kilogram kokain ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Viyana'da her gün 7 şirket iflas ediyor. Viyana'da şirket iflasları endişe verici seviyelerde seyretmeye devam ediyor. KSV 1870 verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında 1291 şirket iflas etti. Bu da kentte her gün ortalama 7 şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına geliyor. Uzmanlar yüksek enerji fiyatları, artan personel maliyetleri, enflasyon ve zayıf tüketici talebinin işletmeler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Belediye konutundaki yangın korkuttu. Viyana'nın 20. bölgesinde tadilat halindeki bir belediye konutunun çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada bulunan 85 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 20 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde ise 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle öğle saatlerinde güneşten korunulması konusunda uyarıda bulundu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.
3: Gitse katmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Biyonev'den. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya'da entegrasyon sınavlarında başarı oranı düştü. Avusturya'da göçmenlerin katıldığı A2 ve B1 seviyesindeki entegrasyon sınavlarında başarı oranları %50'nin altına geriledi. Resmi verilere göre A2 sınavlarında başarı oranı 2023'te %53 iken 2025'te %48'e, B1 seviyesinde ise %55'ten %49'a düştü. Aynı dönemde sınava giren kişi sayısı ise arttı. Viyana'nın geleceği için 11 yeni proje. Viyana Belediyesi ile Viyana Ticaret Odası kentin geleceğine yönelik kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. Gelecek anlaşması kapsamında yapay zeka, yeni bilişim okulları, robotik merkezleri ve girişimcilik destek programları dahil olmak üzere 11 yeni proje hayata geçirilecek. Projelerle istihdamın artırılması ve Viyana'nın Avrupa'nın önemli inovasyon ve ekonomi merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Akciğer kanserinde umut veren yöntem geliştirildi. Viyanalı bilim insanları, nadir görülen ve agresif seyreden bazı akciğer kanseri türlerine yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirdi. Floridsdorf Kliniği'nde yürütülen araştırmaların uluslararası tıp dünyasında büyük ilgi gördüğü ve hastalar için yeni umut oluşturduğu belirtildi. Viyana hastaneleri dünyanın en iyileri arasında. Avusturya sağlık alanında önemli bir başarı elde etti. Newsweek dergisinin dünyanın en iyi hastaneleri 2026 listesinde Viyana Genel Hastanesi ve Viyana Tıp Üniversitesi 7 sıra yükselerek dünya genelinde 20. sıraya yerleşti. Yılda 1 milyondan fazla hastaya hizmet veren kurumlar, robotik cerrahi, tıbbi araştırmalar ve modern tıp eğitimiyle öne çıkıyor. Avusturya'dan 6 üniversite dünya listesine girdi. QS 2026 Dünya Üniversiteleri sıralaması açıklandı. Bu yıl Avusturya'dan 6 üniversite dünyanın en iyi 500 yükseköğretim kurumu arasına girmeyi başardı. Viyana Üniversitesi ise 140. sıraya yükselerek ülkenin en başarılı üniversitesi oldu. Isınma sistemini değiştirenlere maddi destek verilecek. Avusturya hükümeti eski tip fosil yakıtlı ısıtma sistemlerini çevre dostu alternatiflerle değiştirmek isteyenlere destek sağlayacak. Temiz ısınma programı kapsamında ısı pompası gibi yenilenebilir sistemlere geçen hanelere 7500 avroya kadar hibe verilecek. Aile Yardımı Fonu'nda anlaşma sağlandı. Avusturya hükümeti ile eyalet yönetimleri arasında aile yardımı fonu konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre fonda oluşacak 600 milyon euroluk açığın 200 milyon euroluk kısmı eyalet yönetimleri tarafından karşılanacak. Yeni düzenlemenin 2028 yılında yürürlüğe girmesi ve işverenlerin katkı paylarının düşürülmesi planlanıyor. Viyana'da 133 bin kişiye sosyal destek sağlandı. Viyana Sosyal Fonu tarafından 2025 yılında 133 bin 500 kişiye sosyal destek verildi. Toplam 2,9 milyon euroluk bütçenin 1,7 milyon eurosu bakım ve sosyal hizmetlere ayrıldı. Housing First programı sayesinde 5 binden fazla kişi kalıcı konuta yerleştirildi. Engelli bireyler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler de artırıldı. Park cezalarına QR kod dönemi. Avusturya hükümeti dijitalleşme kapsamında yeni bir reform paketi onayladı. Park cezaları artık QR kodla hızlı bir şekilde ödenebilecek. Ayrıca kamu kurumlarında yapay zeka destekli hizmetler ve bir kez bildir sistemi devreye alınacak. Avusturya siyasetinde kulisler hareketlendi. Avusturya siyasetinde eski başbakan Sebastian Kurz ile FPÖ lideri Herbert Kilk arasında gerçekleştiği öne sürülen gizli görüşme gündem oldu. Parlamentoda yaklaşık 2 saat sürdüğü iddia edilen buluşma, erken seçim ve olası koalisyon senaryolarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Taraflardansa henüz resmi bir açıklama gelmedi. Avusturya'da kira artışları sürüyor. Avusturya'da kiralar 2026 yılının ilk çeyreğinde yeniden yükseldi. Metrekare başına ortalama kira bedeli 10,5 euroya yaklaşırken aylık ortalama kira 695 euroya çıktı. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle konut krizi ülke genelinde büyümeye devam ediyor. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. Körfez'de savaşı bitirecek imzalar atıldı. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mütabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Kiralık skuterlara otomatik hız sınırı. Viyana'nın 16. bölgesinde kiralık elektrikli skuterlar için yeni bir uygulama başlatıldı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda skuterların hızı sistem tarafından otomatik olarak düşürülecek. Uygulamanın güvenliği arttırması hedefleniyor. WhatsApp'a yerli rakip geliştirildi. Viyanalı bir girişimci, internet veya mobil şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan Whispery adlı yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Telefonlar arasında doğrudan bağlantı kuran sistem, özellikle kalabalık etkinliklerde ve çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor. Vatandaşın dikkati uyuşturucu çetesini çökertti. Vorarlberg eyaletinin Bregenz kentinde Telegram üzerinden uyuşturucu satan bir çete ortaya çıkarıldı. Şüpheli hareketleri fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada kiralık bir aracın uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyonda 1,5 kilogram kokain ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Viyana'da her gün 7 şirket iflas ediyor. Viyana'da şirket iflasları endişe verici seviyelerde seyretmeye devam ediyor. KSV 1870 verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında 1291 şirket iflas etti. Bu da kentte her gün ortalama 7 şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına geliyor. Uzmanlar yüksek enerji fiyatları, artan personel maliyetleri, enflasyon ve zayıf tüketici talebinin işletmeler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Belediye konutundaki yangın korkuttu. Viyana'nın 20. bölgesinde tadilat halindeki bir belediye konutunun çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada bulunan 85 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 20 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde ise 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle öğle saatlerinde güneşten korunulması konusunda uyarıda bulundu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Filizyenlerin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Viyana FM'de bu güzel akşamda Akif Özcan mikrofonda. Haftanın kapanış programında bu güzel cuma akşamında. Harika şarkılar eşliğinde sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylıklar, esnaflara bol kazançlar, evde olanlara iyi istirahatler. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla bu güzel akşamda sizlerle birlikteyiz efendim. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de bekliyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, iyi eğlenceler.

Biyom FM. Yine çok güzel bir çalışmayı defem geride bıraktık. Gökhan Özen ve Demet Akalın Nazar yepyeni çalışmaları. Nazar şarkısını daha önce Demet Akalın okumuştu ama bu şarkıyı bir de Gökhan Özen'le nefis bir düet yaptılar. Bence bu da çok güzel olmuş. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, hayırlı cumalar ve şimdiden iyi hafta sonları. Bu gecenin sabahında, yani cumartesi sabahında Avusturya'da saatler 05, Türkiye'de 06'yı gösterdiğinde milli takımımız, bizim çocuklar Paraguay karşısında önemli bir mücadeleye çıkacaklar. Aslında çok önemli bir maç. Ya tamam ya devam maçı. İlk maçı biliyorsunuz Avustralya karşısında maalesef kaybetmiştik. O yüzden bu maç çok fazla önemli. Mutlaka yenmemiz gereken bir maç. Dualarımız tabii ki milli takımımızla, tüm kalbimizle onları destekliyoruz. Haydi milli takım. Birazdan milli takımımız için de yazmış olduğum Canım Türkiye isimli marşı sizlere dinleteceğim. Söz müzik bana ait, yapay zeka ile hayata geçirmiştim. Bunu listeye dahil ettim. Birazdan dinleyeceğiz. Millilerimize armağan olarak göndermiş olacağız. Hepimize gelsin. Sevgili Murat Erdatlı, Yardır Murat'ın doğum günü. Murat abicim, doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Kıymetli eşiniz Emine Hanım'la beraber nice güzel yaşlarınız olsun. Hep mutlu olun inşallah. Bütün dilekleriniz bu yeni yaşınızda gerçekleşsin inşallah. Sevgili İbrahim Elden, az önce bana bu bilgiyi verdi. Ya dedi ki sabah ben dedi, hatta bildiğim bir durum olmasına rağmen maalesef dedi unuttum. Benim de çok selamlarımı iletirsen, doğum gününü kutlarsan çok sevinirim dedi. Sevgili İbrahim Elden de doğum gününü kutluyor, sevgili Murat Erdatlı. Tabii ki ben ve tüm Viyana FM ailemiz doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Murat Erdatlı. Happy birthday to you. İyi ki varsın. Yardır Murat. Yeni yaşında da yardırmaya devam.

Evet sevgili Murat Erdatlı, bugün doğum günü. Güzel insan, seni seviyoruz. İyi ki varsın, tekrar doğum gününü en derin, en içten dileklerle kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel yaşlar diliyoruz inşallah. Yenge Hanım'la, tüm sevdiklerinizle. Sevgili Ayşe Hollanda'dan iyi akşamlar Hakim Müdür. Aylin Demir'den şak şak şakırdama tabii mümkünse. Ya da Azat Üşen'den çoğu gitti azı kaldı demiş. İkisi de hareketli, güzel, keyifli şarkılar. Hem senin o güzel hatırına hem Murat abinin doğum günü vesilesiyle eğlenceli böyle güzel eserler de çalalım inşallah. Artı 43 660 130 1979'dan da istek ve mesajlarınızı bana ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Viyana FM'de güzel bir akşamda Akif Özcan'dasınız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlarınızı tabii ki bekliyoruz efendim. Instagram'da da bizi yalnız bırakmayın istiyoruz. ViyanaFM.com'u ziyaret edebilir, hem bizi dinleyebilir, hem de Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Avusturya sağlık alanında önemli bir başarı elde etmiş efendim. Newsweek dergisinin dünyanın en iyi hastaneleri 2026 listesinde Viyana Genel Hastanesi ve Viyana Tıp Üniversitesi 7 sıra birden yükselerek dünya genelinde 20. sıraya yerleşmiş. Yılda 1 milyondan fazla hasta hizmet veren kurumlar robotik cerrahi, tıbbi araştırmalar ve modern tıp eğitimleriyle de öne çıkıyorlarmış maşallah. Sağlık önemli. Tebrik ederim. Floridsdorf Köprüsü'nde bir yangın çıkmış efendim. Viyana 21. bölgede Floridsdorf Köprüsü'nde devam eden inşaat çalışması sırasında çıkan yangın ulaşımda aksamalara neden oldu. İlk belirlemelere göre köprüdeki genleşme derzinde bulunan kauçuk malzeme ve bir elektrik kablosu alev almış. Olay yerine 30 itfaiye personeli sevk edilmiş. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış. Çok çok geçmiş olsun diyelim.

Erdatlı babamızın doğum günü kutlu olsun, sevdikleriyle nice güzel yıllar diliyorum demiş sevgili Ayşe, göndermiş Hollanda'dan. Eyvallah Ayşe, güzel dileklerini ilettik sevgili Murat Erdatlı'ya. Çok teşekkür ediyoruz Hollanda'ya sevgiler. İstanbul'dan sevgili Zeynep'imiz de geldi. Zeynep Yücel, müdürüm heybemdekiler. Anne babayla güzel bir fotoğrafta göndermiş. Harikasın. Hayırlı evlat. İyi ki varsın. Annene babana sana sağlıklı güzel uzun ömürler diliyoruz. Ve Murat'ın da doğum günü kutlu olsun demiş. Harikasınız. Hadi devam.

Hıçkırık dedik efendim, bu güzel eserimizi hep beraber dinledik. Akif Özcan'lısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Şimdi Melis Fis, Tırtıl diyeceğiz. Ayna grubundan dinlediğimiz o efsane şarkıyı Melis Fis'in güzel neşeli yorumuyla bir dinletelim sizlere. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Findrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, hayırlı cumalar ve iyi hafta sonları. Evet. Sabah efendim, bu sabah yani bu gecenin sabahında Allah nasip ederse A Milli Futbol takımımızın Paraguay maçı var. Tekrar başarılar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Sura İskenderli, çok başarılı bulduğum özel seslerden bir tanesi. Işıkları Söndür isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda oldu. Burası Viyam FM, sizin yeriniz, sizin radyonuzda Akif Özcan. Hafta içi her akşam olduğu gibi sizlerle canlı yayında buluşmaya devam ediyor. Güzel mesajlarınız da geliyor. Her birine ayrı ayrı teşekkürler. Efendim, kısa sürede kirazdan iz bile kalmadı haberimiz var. Viyana'da yaşayan gurbetçi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kirazları isteyen gelip ücretsiz yiyebilir, hakkım helal olsun demişti. Dilediğiniz kadar gelip alabilirsiniz açıklamasında bulunmuştu. Bu paylaşımı izleyen yüzlerce kişi bahçeye akın etti ve saatler içinde ağaçta kirazdan bir iz dahi kalmadı. Allah Allah kabul etsin. Muhteşemsin abicim. Seni tebrik ediyoruz. Allah sana daha daha fazlaları nasip etsin inşallah. Yiyenlere de afiyet olsun. Bu abimizin de kesesi, bahçesi bereketli olsun inşallah. Cem Belevi ile devam edecek program. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizi de bekliyoruz efendim. Tuğrul Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Graz'dan sevgiler demiş. Çok teşekkürler. Bahadır Tatlıöz'den Adam mı ki şarkısını kendini bilenlere armağan olarak gönderiyorum demiş. Vay vay vay, çok sert abi. Kim kızdırdı seni Tuğrul abi?
1: Akif Özcan.

0: Lucky First Jam.
1: Hadise kulaklarınızda oldu. Gece Puslu isimli güzel şarkısıyla sevgili dinleyiciler, herkese bir kez daha iyi akşamlar. İlk saat bitti, ikinci saate merhaba dedik. Güzel şarkılarla devam. Tuğçe Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben de buradayım diyor. Emrah Şen'den Mükafat şarkısını istemiş. Ben de remix versiyonuna size armağan ediyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
0: Akif Özcan.
2: Yiyan Erkan.

0: Zerrin Özer kulaklarınızda oldu güzel şarkısıyla sevgili dinleyiciler. Geliyorlar gidiyorlar dedi. Şimdi Efo ile devam edeceğiz. Ömrüm şarkısı radyolarınızda olacak. Bu güzel şarkıda kime gelecek? Akın Bey'e, ondan da eşi Emel Hanım'a armağan olarak gelecek. Ömrüm seni çok seviyorum, iyi ki varsın demiş. Dinliyoruz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel biri. Ömrüm, canım, aşkım, bebeğim, çiçeğim diyebileceğiniz insanlar hayatlarınızda olsun. İnşallah varlıkları daim olsun. Bir ömür tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah'ım ayrı olanları da kavuştursun. Böyle hani güzel bir mutluluk isteyen, güzel bir eş isteyen insanlara da hayırlı güzel eşler nasip etsin diyelim. Efo ve Ömrüm'le devam edeceğiz programa. Viyana FM'de programımızın ikinci saatindeyiz. Ben Akif Özcan, sizlere eşlik etmeyi sürdürüyorum. Efendim bir haber aktarıp hemen şarkımıza devam edeceğim. Belediye konutundaki yangın korkuttu haberimiz var. Viyana'nın 20. bölgesinde tadilat halindeki bir belediye konutunun çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin hızla müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada bulunan 85 kişi güvenlik şekilde tahliye edilirken olayda çok şükür yaralanan olmadı deniyor efendim. Daha fazla haber için tabii ki Viyana FM'i ziyaret edebilirsiniz. Instagram'da ve web sitemiz viyanafm.com'da bu haberleri de bulabilirsiniz diyelim. Yangın içinde geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım ve programımıza devam edelim Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Viyana FM, eskiler yeniler,
1: daima en iyiler. Of ömrüm,
2: Akif Özcan.
1: Ömrüm, sana ben.

Yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Gamze Karata ve Serdar Ortaç düeti İlkbahar radyolarınızda oldu. Şimdi En Kötü ihtimalle şarkısı Zinet Salih, Mustafa Sandal radyonuzda olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Evet Gülten Hanım, iyi akşamlar. İyi yayınlar dilekleriyle Salzburg'dan sevgiler iletmiş. Bizden de size sevgiler.

Dağılıyorum olaysız ve Mabel Matiz kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan mikrofonda. Güzel mesajlara çok teşekkürler. Pindrink, sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz. Değerli sponsorumuz 23. Viyana Mega Gastro'da ve Avusturya'da tüm marketlerde sizi bekliyor. Her iki sponsorumuza da teşekkür ediyoruz. Ayla Çelik'le programa devam edeceğiz. Kırmızı şarkısı. Tülay Hanım bizlerle birlikte 11. Viyana'dan iyi akşamlar dilekleriyle Akif Bey yine harika şarkılar çalıyorsunuz. Eğer mümkünse diyor Ayla Çelik'ten Kırmızı çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kucak dolu sevgiler, güzel bir akşam ve iyi bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Evet, bu gecenin sabahında cumartesi sabah Avusturya saatiyle 05, Türkiye saatiyle 6'da millilerimizin maçı var. Başarılar.

0: Atiföz Can.
1: Aman da aman, yine çok güzel bir şarkıydı efendim. Yalan dedik Gökhan Türkmen. Kulaklarınız oldu, hemen ardından Derya Bedavacı'nın yine çok güzel bir şarkısıyla devam ettireceğiz programı. Sevgili dostlarım, Akif Özcan'lısınız. Devam edelim programa. +43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınız, istekleriniz gelmeye devam ediyor. Bindirings ve Mega Gastro katkılarıyla biz de devam ediyoruz.

Minik Serçemi, Sezen Aksu'muz kulaklarınızda oldu efendim. Güzel çalışması yani ile. Ve geldik bu akşamın, bu haftanın sonuna. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun değerli dinleyicilerimiz. İnşallah pazartesi akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Değerli Murat Erdatlı'nın da doğum günü bir kez daha hem şahsım adına hem de Viyana FM ailemiz adına kutluyorum. Tebriklerimi iletiyorum. Sağlıkla, huzurla, nice güzel yaşlar temenni ediyorum efendim. Değerli sponsorlarımıza, Mega Gastro'ya ve Pindrinks'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün Dünya Kupası'nda oynanan maçlara hemen bir bakalım. Kanada-Katar mücadelesinde Kanada 6-0'lık bir skorla Katar'ı geçmeyi başardı. Bir diğer maç Meksika-Güney Kore maçıydı. Bu maçta 1-0 bitti. Bugünün son maçı ABD ile Avustralya arasında oynanacak. Ve maç yaklaşık 5 dakika sonra başlayacak. Grubumuzda bizi ilgilendiren önemli bir maç. Bu maçın berabere bitmesi şu an için bizim için çok daha iyi. Biz de Paraguay'a geçersek en azından onlar 4'er puanda kalmış olurlar. Biz de 3 puanla hemen takip etmiş oluruz onları diye düşünüyorum. Ya da belki şöyle olabilir. Yani ABD ya da Avustralya'dan bir tanesi kazanırsa diğeri 3 puanda kalmış olur. Biz de belki farklı bir galibiyetle Paraguay'a geçersek ikinci sıraya o şekilde yerleşmiş olabiliriz. Tabii istatistiksel olarak, taktiksel olarak bunlar herhalde konuşulmuştur diye düşünüyorum ama her halükarda bizim Paraguay'ı yenmemiz lazım. Yani ABD-Avustralya maçında ne olursa olsun bizim her halükarda Paraguay'ı geçmemiz lazım. Grupta zaten birinci, ikinci, üçüncü çıkabiliyor. Öyle bir puanlama sistemi var. Değişik bir tur atlama sistemi var. Her geçen yıl hem Dünya Kupası'nda hem Uluslar Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'lerde yani her ülkenin kendi liginde değişik kurallarda gelmeye devam ediyor. Teknolojiyle de beraber değişik şeyler oluyor. Dünya Kupası'nda da böyle değişik şeyler oluyor. 1-2-3 çıkacak. Yani bizim her halükarda Paraguay'ı ve sonraki tüm maçlarımızı da alarak yolumuza devam edip Dünya Kupası'nda bu grup maçlarından kurtulmamız lazım. İnşallah diyelim, millilerimize sonsuz başarı dileklerimizi iletelim. Dualarımız, kalplerimiz, tüm iyi dileklerimiz kendileriyle. Efendim veda ediyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu kadar milli takım demişken güzel böyle bir milli takım marşımızla aranızdan ayrılmış olayım sevgili dostlar. Yine söz müziği bana ait olan bir marş. Yapay zeka ile yaptırmıştım. Değişik bir versiyon bu da. Hepinize armağanım olsun. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da entegrasyon sınavlarında başarı oranı düştü. Avusturya'da göçmenlerin katıldığı A2 ve B1 seviyesindeki entegrasyon sınavlarında başarı oranları %50'nin altına geriledi. Resmi verilere göre A2 sınavlarında başarı oranı 2023'te %53 iken 2025'te %48'e, B1 seviyesinde ise %55'ten %49'a düştü. Aynı dönemde sınava giren kişi sayısı ise arttı. Viyana'nın geleceği için 11 yeni proje. Viyana Belediyesi ile Viyana Ticaret Odası kentin geleceğine yönelik kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. Gelecek anlaşması kapsamında yapay zeka, yeni bilişim okulları, robotik merkezleri ve girişimcilik destek programları dahil olmak üzere 11 yeni proje hayata geçirilecek. Projelerle istihdamın artırılması ve Viyana'nın Avrupa'nın önemli inovasyon ve ekonomi merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Akciğer kanserinde umut veren yöntem geliştirildi. Viyanalı bilim insanları, nadir görülen ve agresif seyreden bazı akciğer kanseri türlerine yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirdi. Floridsdorf Kliniği'nde yürütülen araştırmaların uluslararası tıp dünyasında büyük ilgi gördüğü ve hastalar için yeni umut oluşturduğu belirtildi. Viyana hastaneleri dünyanın en iyileri arasında. Avusturya sağlık alanında önemli bir başarı elde etti. Newsweek dergisinin dünyanın en iyi hastaneleri 2026 listesinde Viyana Genel Hastanesi ve Viyana Tıp Üniversitesi 7 sıra yükselerek dünya genelinde 20. sıraya yerleşti. Yılda 1 milyondan fazla hastaya hizmet veren kurumlar, robotik cerrahi, tıbbi araştırmalar ve modern tıp eğitimiyle öne çıkıyor. Avusturya'dan 6 üniversite dünya listesine girdi. QS 2026 Dünya Üniversiteleri sıralaması açıklandı. Bu yıl Avusturya'dan 6 üniversite dünyanın en iyi 500 yükseköğretim kurumu arasına girmeyi başardı. Viyana Üniversitesi ise 140. sıraya yükselerek ülkenin en başarılı üniversitesi oldu. Isınma sistemini değiştirenlere maddi destek verilecek. Avusturya hükümeti, eski tip fosil yakıtlı ısıtma sistemlerini çevre dostu alternatiflerle değiştirmek isteyenlere destek sağlayacak. Temiz ısınma programı kapsamında ısı pompası gibi yenilenebilir sistemlere geçen hanelere 7500 avroya kadar hibe verilecek. Aile Yardımı Fonu'nda anlaşma sağlandı. Avusturya hükümeti ile eyalet yönetimleri arasında aile yardımı fonu konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre fonda oluşacak 600 milyon euroluk açığın 200 milyon euroluk kısmı eyalet yönetimleri tarafından karşılanacak. Yeni düzenlemenin 2028 yılında yürürlüğe girmesi ve işverenlerin katkı paylarının düşürülmesi planlanıyor. Viyana'da 133 bin kişiye sosyal destek sağlandı. Viyana Sosyal Fonu tarafından 2025 yılında 133 bin 500 kişiye sosyal destek verildi. Toplam 2,9 milyon euroluk bütçenin 1,7 milyon eurosu bakım ve sosyal hizmetlere ayrıldı. Housing First programı sayesinde 5000'den fazla kişi kalıcı konuta yerleştirildi. Engelli bireyler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler de artırıldı. Park cezalarına QR kod dönemi. Avusturya hükümeti dijitalleşme kapsamında yeni bir reform paketi onayladı. Park

0: Avusturya'da kira artışları sürüyor. Avusturya'da kiralar 2026 yılının ilk çeyreğinde yeniden yükseldi. Metrekare başına ortalama kira bedeli 10,5 euroya yaklaşırken aylık ortalama kira 695 euroya çıktı. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle konut krizi ülke genelinde büyümeye devam ediyor. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. Körfez'de savaşı bitirecek imzalar atıldı. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mütabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Kiralık skuterlara otomatik hız sınırı. Viyana'nın 16. bölgesinde kiralık elektrikli skuterlar için yeni bir uygulama başlatıldı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda skuterların hızı sistem tarafından otomatik olarak düşürülecek. Uygulamanın güvenliği arttırması hedefleniyor. WhatsApp'a yerli rakip geliştirildi. Viyanalı bir girişimci, internet veya mobil şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan Whispery adlı yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Telefonlar arasında doğrudan bağlantı kuran sistem, özellikle kalabalık etkinliklerde ve çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor. Vatandaşın dikkati uyuşturucu çetesini çökertti. Vöhrabrück eyaletinin Bregenz kentinde Telegram üzerinden uyuşturucu satan bir çete ortaya çıkarıldı. Şüpheli hareketleri fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada kiralık bir aracın uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyonda 1,5 kilogram kokain ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Viyana'da her gün 7 şirket iflas ediyor. Viyana'da şirket iflasları endişe verici seviyelerde seyretmeye devam ediyor. KSV 1870 verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında 1291 şirket iflas etti. Bu da kentte her gün ortalama 7 şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına geliyor. Uzmanlar yüksek enerji fiyatları, artan personel maliyetleri, enflasyon ve zayıf tüketici talebinin işletmeler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Belediye konutundaki yangın korkuttu. Viyana'nın 20. bölgesinde tadilat halindeki bir belediye konutunun çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada bulunan 85 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 20 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde ise 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle öğle saatlerinde güneşten korunulması konusunda uyarıda bulundu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, her zaman olduğu gibi günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Başlamadan bir de şunu hatırlatmak isterim. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve başlıyoruz. Haydi bakalım.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, güzel bir eserle programın startını verdik. Programa hiç girmemiş gibi tekrardan girermişim. Bir an öyle yapacaktım nedense. Ama Turnistan'ı severim abi. Gerçi tiyatro tabiri ama dönüş her yerde dönüştür. Efendim, günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Ve bugün sizlere hayatımıza aldığımız kişilerin yanlış olduklarını bile bile onları yine de hayatımıza almayı neden tercih ederiz? Hayatımıza aldığımız kişilerin yanlış kişiler olduğunu bile bile onları yine de hayatımıza almayı neden tercih ederiz? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi günün, gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Hem Türkiye'de bizleri dinleyen dostlarımızdan, hem de Avusturya'da, Viyana'da ya da herhangi bir yerde bizleri dinleyen dostlarımızdan küçük bir ricam var. Radyoda şarkılar çalarken ya da ben konuşurken bir donma, kesilme olayı mevcutsa bana bildirirseniz sevinirim. Teknik ekibimize iletmiş olalım. Sorun çözülsün inşallah. Vallahi şaka maka fon müziğini bitirdik konuşurken. Umarım sorun yoktur. Hemen şöyle gelen mesajlarımdan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı bana ulaştı. İlk mesaj gönderenlerden bir tanesi kendisi. Selam kardeşim, öyle akşamları yayınlar. Herkese selamlar. Saygılar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin abim. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Ve sevgili Aydın Bey bizlere kulak veriyor. Uzun zaman sonra kendisini mesaj attığımızda görüyorum ama biliyorum ki o bizi sessiz sedasız da olsa dinlemeye devam etti. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Aleyküm selam diyelim bizler de. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar dilerim. Viyana FM dinleyicilerine selamlarımı, saygılarımı sunarım demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Şahsım ve Viyana FM ailesi adına. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Bir vadideyim sanki, yalnız başıma, senden uzaklarda, ıssız, sessiz sedasız bir köşede, bu şehrin en soğuk yanında. Bir vadideyim sanki, herkes benden çok uzaklarda. Kelimeler bile öyle ki artık yazamıyorum aşkını, anlatamıyorum seni. Dökemiyorum kelimeleri gözyaşı diye satırlara. Sana bir sözüm var sevgili. Yıldızlara bakınca beni hatırla. Ve her yıldız kaydığında beni sensizliğe mahkum ettiğin o günü bir kez daha yaşa. Biliyorum ki günün birinde sızlayacak yüreğin. Sen de düşeceksin. Tıpkı benim gibi. Adını bilmediğin, koyamadığın bir telaşa. Senin için son bir dileğim var sevgili. Bana ne yaşattıysan misliyle yaşa. Bana ne yaşattıysan misliyle yaşa.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sonuna kadar dedik. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. Melih Bey, merhabaları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Birinin yanlış insan olduğunu bile bile onları neden hayatımıza aldığımıza gelince, bence kendimizi kandırmak istiyoruz ama adına tecrübe kazanıyoruz diyerek olayları yumuşatıyoruz demiş. Umut bazen acı bir şey ya. Yani hayattaki birçok kavram, birçok duygu aynı şekilde. Umut da öyle. Yani doğru yönlendirmeyi bilmezsen yanlış şeylere dair bir umuda girersen yıkar seni. Ama diğer türlüsü de ayakta tutar. Ya düşünsene, yarının sana ne getireceğini bilmiyorsun. İşte bunu umut etmek lazım. Bunun için umut etmek lazım. Gözle gözüken bir yanlışa acaba düzelir mi? Ya elbette düzelir. Gözüyle bakmamak lazım. Bu bir illüzyon, kandırmaca. Ve bunu kendi kendimize yapıyoruz. Yani kaybetmek konusunda bence kendi üzerimize yok. Sevgili Serpil şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Güzel bir isteği var, birazdan gelecek. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizleri dinlemekte. Ve demiş ki, selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Bugün ikinci saat için buradayım. Soruna cevabım, valla bugün ben bile ikinci saat için buradayım. Çünkü ayrı bir seviyorum. Soruna cevabım şöyle ki, çünkü insanlar her zaman doğru olanı değil, tanıdık geleni seçer. Umut, sevgi, alışkanlık ve değişeceğine dair inanç, gördüğümüz yanlışları görmezden gelmemize neden olabilir, sevgilerimle demiş. Yani işte bir yerdeki sevgi ya da alışkanlık, saygı, adı her neyse, karşılıklıysa ama ters giden de bir şeyler varsa, en azından bir tarafın farkında olduğu ters giden bir şeyler, o zaman görmezden gelmek olabilir bir şeydir. Yani en azından beni sevdiğine eminim. Hani yanlışları var ama beni sevdiğine eminim diyebilirsin ama hem seni sevmiyor, hem yanlışından kopmaya gönlü yok. Seni anlamaya, onu sevdiğini, onun iyiliğini istediğini anlamaya gönlü yok. Ve sen yine yanı başındasın. Orada bir yanlışlık var. Bence. Ve buna dur diyecek olan yine ve sadece bizleriz. Efendim, Mücevher Yeşilova bizlerle birlikte olacak. Neyleyim diyelim ardından. Sevgili Serpil'in isteğini yerine getirelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ufak bir kaza yaşamışız. Dolayısıyla şarkıyı başa aldım. Yeniden dinlettim. Sevgili Serpil'in isteğini yerine getirmiş olduk. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sevgili Zuhal ablamız bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih, hoş geldin. Sana ve dinleyen herkese sağlıklı, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Bir de ömür diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun abi. Çalışmaya o kadar alışmışım ki. Hafta sonu deyince bir durakladım.

yarın hafta sonu olduğunu unuttum ama doğru, evet, yarın hafta sonu ve tatil. Zannediyorum bu arada bazı bölgelerde radyoda problem var. Yani bende gözüken herhangi bir sıkıntı yok. Bazı dinleyicilerde de herhangi bir sorun olmadığını söylüyorlar. Az önce bir düşüş gerçekleşti ama benden tarafta yine benim gördüğüm en azından bir sorun yoktu. Umarım sorun her neyse, nereden kaynaklıysa bir an önce çözülür. Çünkü birkaç dinleyicimiz radyoda kopmaların, kesilmelerin olduğunu söylemeye başladı. Hatta programın başında sevgili Murat abi söyledi, sağ olsun. Ama Türkiye'de ya da işte Almanya'dan dinleyen, ulaşabildiğim isimlere sorduğumda herhangi bir sorun olmadığını söylüyorlar. Bu da demek ki bölgesel bir sorun var. Teknik ekip arka planda muhakkak ilgilenecektir. Bizler bu akşamı olabilecek en iyi şekilde atlatmaya çalışalım.

Sevgili programcı dostlarımızdan bir tanesi de şu anda bizlere kulak veriyor. Bir isteği var. Bir bakacağım inşallah. Birazdan yer vereceğiz. Önce Seyfi Yerlikaya gelsin. Seni düşünürüm diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bu arada hazır aklımdayken, normal şartlarda şarkının arasına girmeyi pek sevmem ama hazır aklımdayken şunu da söyleyeyim. Bazı telefonlarda neden olduğunu bilmiyorum, herhangi bir bildirim geldiği anda da radyo kesiliyor ve o saniyelik kesinti dinlediğiniz şarkının bir anda atlamasına, dolayısıyla yayında bir sorun olduğunu düşünmenize sebep oluyor. Bunu da hatırlatmış olalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ne dedik sevgili meslektaşlarımızdan bir tanesi bizlere kulak veriyor dedik. Sevgili Semih bizleri dinlemekte. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bir süredir program yapmıyor. Ben açıkçası hem onun program yapmasını bekliyorum. Hem de umut fakirin ekmeğidir derler ya. O hesap. Hani gittiği yere şöyle. Gerçi programı da dinlemedi o tarz programı ama. Gittiği yere şöyle, benim bir kardeşim var, benden iyi olamaz, bir program yapıyor, aklınız durur falan der de bir ekmek kapısı açılır diye bekliyorum.

Ve inşallah uzun soluklu olsun. Gerçi ben uzun soluklu olsun dediğim zaman çok da uzun sürmüyor da bir şeyler. Yani her seferinde diğer programım için, koparan şov için uzun soluklu bir şeyler olsun istiyorum diyorum. Eskaza bir radyoya gidiyorum. Maksimum 1,5 ay sonra falan ayrılmak durumunda kalıyorum ama inşallah aynısını sen yaşamasın. Efendim isteğini yerine getirelim. Duygu Kutlu bizlerle birlikte olacak. Bir tek etmezsin diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Sevgili Gürcan abi bizlere ulaşmış. İyi akşamlar kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Bugün top yok. Her şey gönlünce olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ve manzaradan çok sodanın dikkatimi çektiği

fotoğraf göndermiş. En sevdiğim de marka bu arada. Afiyet olsun. Markayı söylememe gerek yok. Benim içimdeki Ankara aşkını, İç Anadolu aşkını bilenlerin gözünde o logo, o şişe direkt canlanır zaten. Abi şeye geldik ya, arabeske geldik ya, böyle yavaş yavaş içime bir koparan şovluk enerji geldi ama dur bakalım hayırlısı. Efendim Metin Şentürk gelsin, bırakma beni diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Kalyaştrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.

0: aşka meçhul.
1: Damar, damar üstüne.
0: Aşka meçhul.
1: Alem, damar dinlesin.
0: Aşka meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Programın bu saatini startını verdik ama benim için program yeni başlamıştır abi. Yani pazartesi ve cuma günleri benim için arabesk saati, her şeye sıfırdan yeniden başlamak demek. En sevdiğim, en çok emek verdiğim saatlerden bir tanesi. Umarım siz de aynı düşüncelerle, aynı keyifle dinlersiniz. Çünkü ben işin bu kısmından ayrı bir keyif alan taraftayım. Aynı keyfi sizlere de yansıtıyorsak ne mutlu bize. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün sorusunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Hayatımıza almış olduğumuz kişilerin yanlış olduklarını bile bile onları yine de hayatımıza almayı neden seçeriz? Bunu sorduk. Bu arada sevgili Gülşadi Hanım da bizlere kulak veriyor. Herkese huzur dolu akşamlar. Hoş geldin Melih Bey oğlum. Nasılsın demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mikrofon başındaysak, hele de bu saatteysek, her manada iyiyiz ya. Umarım sizler de iyisinizdir. Sıradaki çalışmayı sizlere de armağan etmiş olalım. Son nur gelecek. Olmazsa olmaz diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bioneva. Bioneva.
1: Bir dakika, bir dakika. Çift şarkı yapacaktım. Öyle de yapacağım zaten de aklıma bir şey geldi. Hadi bu akşam, bu saatte... Günün sorusunu falan bir kenara bırakalım da ben şunu sormak istiyorum. Nasıl?

80'lerin ruhunu yaşatıyor muyuz, yansıtıyor muyuz onu merak ediyorum. Dolayısıyla sizlerden şeyi istiyorum. 80'li yıllara dair en çok özlediğiniz şeyi. Ya da işte Melih 80'lerde şunu yapardık. Şöyleydi gençliğimiz. Ya da çocukluğumuz neyse. Dediğiniz anılarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. O 80'leri bir gözümde canlandırmak istiyorum çünkü ayrı bir yeri var bende. Özellikle programın bu kısmına geçtikten sonra fark ettim onu. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi umarım. Sizler de keyifle dinlediniz. Bir tanem dedik. Selma güzel kulaklarımızdaydı. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hemen şöyle mesajlarıma baktığımda sevgili Ahmet amcamız da bizlere ulaşmış. Selam evlat, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Bir insanın yanlış insan olduğunu bile bile hayatımıza almanın bence bir açıklaması yoktur. Lakin bu hayatının belli dönemlerinde herkesin düşebileceği bir hatadır demiş. Yani herkes demek dışında olabilir aslında. Doğru bir cevap. Ama düşmeyen de vardır ya. Herkes de düşmez. Zannetmiyorum. İstisnadır ama illaki vardır. Güzel bir cevaptı bu arada. Teşekkür ederim. Sevgili Emin ablam, iyi geceler Melih. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olsun. Sevgili Vahidin Bey, '80'lerde en sevdiğim şey 302 yolculuğuydu. Hastasıydım demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ama o otobüslerin de yani bugün bakıldığında hala müthiş bir albenisi var ya. Ben isterdim biliyor musunuz? Yani 80'lerin çocuğu olayım. Yani sanki 80'lerin çocuğu olsam, o dönemden buraya gelip bu şarkıları yine yayınlıyor olsam, sanki bu şarkılar hakkında konuşacak daha fazla şeyim olurmuş gibi hissediyorum. Ve belki de bu his beni bu şarkılara bu kadar bağlıyor. Programın bu kısmına bu kadar bağlıyor. Valla ben de bir geçmiş merakı var ya. Hani belli dönemler. Hani tüm dönemler değil de. Hani gidip de mesela milattan önce bilmem kaç yılında ne oldu diye merak etmiyorum ama ne bileyim 1923 mesela. Hani Cumhuriyet nasıl ilan edildi? Hangi şartlarda? Bunu gerçekten okuyarak değil de yaşayarak bilmek isterdim. İşte ne bileyim 80'ler. Yine ülkenin birçok sorununa baş etmeye çalışırken umudunu da kaybetmediği dönemler. Bu şarkılarla vesaire. Galiba 80'lere olan merakım da biraz oradan geliyor. Haydi bakalım güzel bir eser daha dinleyelim. Sizler de 80'lere özel, işte benim gençliğimde, benim çocukluğumda şu vardı, bu vardı, 80'ler şöyleydi dediğiniz ne varsa yazın, gönderin gelsin. Efendim Ferhat Kılıç bizlerle birlikte olacak. Tam bana göre diyelim. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum ki programın bu saatinin birçok çalışması zaten kendisine geliyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Hemen şöyle gelen mesajlarıma dönmek istiyorum. Bu arada Aydın Bey'in bizlerden bir isteği var. Onu birazdan yerine getireceğim. Unutmadığımı belirtmek isterim. Zaten Müslüm Baba'dan bir eser vardı listede ama kendisi biraz eskilere gitmek istedi. Ben de hemen listedeki çalışmayı değiştirdim. Ve demiş ki ...80'li yıllarda yapmayı en sevdiğim şey yeni yapılan Çamlıca Camii'nin yanına gider, Boğaz Köprüsü'nü seyreder, köprüden geçen arabaları sayardık. Yani zaman zaman bunu hepimiz yapıyoruz değil mi? Hani özellikle çocukken bir camdan bakarsan, bir köprüden bakmasan da bir camdan bakarsın. Yoldan geçen arabaları illaki sayarsın. Hani bu tarz şeyler ufak şeyler gibi gözükebilir ama insan yaş aldıkça onların bile ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor. Zaten yaşalmanın da yaşlanmaktan bahsetmiyorum. Yaşlanmak zaten doğal bir süreç ama yaşalmak güzel bir tarafı var. En güzel tarafı da bu, yani güzel şeyleri hatırlamak. Tabii kötüler de illaki olacak ama güzel şeylerin baskın olması kadar güzel bir şey yok. Efendim Nila bizlerle birlikte olacak. Yağmur diyelim, ardından tempoyu yavaş yavaş düşürüp gecenin sonuna doğru gidiyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sevgili Aydın Bey için geldi. Şimdi sırada sevgili meslektaşımız

Semih için güzel bir çalışma var. Kendisinin isteği. Seda Sayan'dan güzel bir çalışma istedi. Onu aldım listeye. Birazdan göndereceğim. Hatta şimdi göndereceğim. Hemen ardından biraz formatımızın dışına çıkmış olacağız ama... Benim hemşehrilerim benden 40 yılın başı bir istekte bulunmuşlar. Kırar mıyım? Tabii ki de kırmam. Çıkacağız formatın dışına. Şiiri de iptal ettim bu akşam. Biraz da uzayacak. Listeyi bitireceğim, programı da bitireceğim. Dolayısıyla mesaj alımıydı, istek alımıydı, onları durdurmak durumundayım. Sevgili Gülşah Hanım dediler ki, Melih Bey oğlum, bizim yörelerden bir eser yayınlar mısın? Seni çok seviyoruz, iyi ki varsın, iyi ki tanıdık seni. Eyvallah, teşekkür ederim. Aldım listeye, teke yöresi denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Bizim yöreden denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Özay Gönlüm bizlerle birlikte olacak ama önce bir Seda Sayan gelsin, çok özledim diyelim. Ardından Özay Gönlüm gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Birazcık formatımızın dışına çıktık. Formatımızın dışına çıktık da yüreğimizin içine girdik. Özay Gönlüm kulaklarımızdaydı. Çok sevdiğim bir isimdir. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Gülşah Hanım, bizim oralardan bir şey gönder Melih Bey oğlum dedi. Ben de bir yörük olarak, bir teke öresi çocuğu olarak Özay Gönlüm olmazsa olmaz dedim. Ardından şöyle özümüze dönmek adına hiçbir şey söylemeden sözü Orhan Gencebay'a bıraktım. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Son birkaç çalışmamız. Onlardan bir tanesi de Tekirdağ için gelecek. Bu arada sevgili Özay Gönlüm'ü de rahmetle yad etmiş olalım. 26 yıldan fazla olmuş aramızdan ayrıladı. Ama geride bıraktıkları duyulduğu üzere bugün bile keyifle dinlenebiliyor. Mekanı cennet olsun diyelim. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu geliyor. Aşkımız bir yalanmış diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızda buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Efendim, önce bir mezdeke yapalım. Bu akşam iki şarkıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. Bir tanesini de ben Yusuf abimize, sevgili Yusuf Türel'e armağan etmek istiyorum. Bizim oralara soktunuz beni. Çıkamayıverdim gari. Yusuf abi, neredesin? Acıktan kulaklarını çınlatacağım. Efendim, önce bir mezdeki yapalım. Sonra bir Ömer dayının katırı diyelim. Sevgili Yusuf abimize armağan etmiş olalım. Enerjisi daim olsun. Madem bugün bizim yöreye bulaştık abi, bugün de hareketli bir veda yapmış olalım. Bugün de formatı bir delik deşik etmiş olalım. Dımık da bizden çalalım ya. Dımık bu arada azıcık gibi bir şey. Abi, bizim köylerin, ilçelerin şivesine bayılıyorum. Muhteşemler. Haydi bir mezdik yapalım. Ardından Ömer dayının katırı diyoruz ve bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşık ola. Şu veda anonsunu birazdan Ömer dayının katırı dinleyeceğimizi bilerek yapmanın ne kadar zor olduğunu, o şiveyi ortadan kaldırmanın İçindeki o tekeye engel olmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Hadi bakalım, o güzel eseri siz de dinleyin de ben o şiveyi yok ederken, yok etmeye çalışırken neler çekiyormuşum, hep beraber görelim.

Sevgili Yusuf Tekbaş uzun zaman sonra geldi. Özür dilerim, Yasin Tekbaş. Uzun zaman sonra geldi. O kadar uzun zaman sonra gelmiş ki ismini karıştırdım. Selam kral, nasılsın, iyi misin demiş. Vallahi keyifler yerinde ama gidiyoruz. Umarım sen de iyisindir. Son çalışmalar, sana da armağanımız olsun.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.